0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər programımızına başlayımız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər programımızına anlaşılanlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 13. günü. Yakşembe. Dehkalla kalendarı boyunca

0: لايىھەسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاتموسفېرا بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈزەش نىزامىنىڭ ئۆزگەرتىلگەن لايىھەسى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى. بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قوغداش ھەمكارلىق خىزمىتى مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، كاربوننى تۆۋەنلىتىش، بۇلغاشنى ئازايتىش، يېشىللىقنى كېڭەيتىش، ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشنى ماس ئالغا سۈرۈش، دىققەتنى نۇقتىلىق ساھە، نۇقتىلىق رايونلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، قانۇن ئىجرا قىلىش مەخسۇس ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇپ، مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش، جىنايى ئىشلار بويىچە قانۇن يۈرگۈزۈش ۋە ئىنتىزام ئىجرا قىلىشنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مۇھىت بۇلغايدىغان، ئېكولوگىيەگە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان، قانۇنغا خىلاپ جىنايى قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىش. ئاتموسفېرا مۇھىتىنى تۈزەش سىستېمىسى ۋە تۈزەش ئىقتىدارىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، دەرىجىسىنى ئاشۇرۇشقا قانۇنچىلىق ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇپ، دىققەتنى ئېنېرگىيە، سانائەت، كۆچمە بۇلغىمۇ مەنبەسى، چاڭ توزان قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرگە ۋە تيەنشاننىڭ شىمالىي ئېتىكىدىكى شەھەر توپى قاتارلىق نۇقتىلىق رايونلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش، بىرلىشىپ تىزگىنلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تەۋە جاي، تارماق، كارخانا ئۈچ تەرەپنىڭ مەسئۇلىيىتىنى يەنىمۇ چىڭىتىپ، مەنبەدىن باشقۇرۇش تىزگىنلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، پۈتكۈل ئاپتونوم رايوننىڭ ھاۋا سۈپىتىنى سىجىل ياخشىلاپ، ئاممىنىڭ بەخت تۇيغۇسى ۋە رازىمەنلىك دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرى ۋە مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھايات بىخەتەرلىكىنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، تۆۋەن چەك تەپەككۇرى، ئاخىرقى چەك تەپەككۇرىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ، ئېگىز قەۋەتلىك ئىمارەت، ئادەم زىش توپلاشقان سورۇن، ئەمگەك كۆجۈملەشكەن كارخانا، ساناتورىيە قاتارلىق جايلارغا چىڭ قادىلىپ، ئوت مۇداپىئە بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپىنى بىرمۇبىر تەكشۈرۈشنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇش. مەركەز بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى باھالاش سەييارە تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى قايتىمۇ ئىنكاس قىلغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىشنى قاتتىق چىڭ تۇتۇپ، قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلارغا زەربە بېرىش ۋە قانۇنسىز قىلمىشلارنى تۈزەش يۇقىرى بېسىم ھالىتىنى ساقلاپ، نۇقتىلىق ساھەلەرنىڭ بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنىڭ تېشىپ ئۆتۈش كۈچى ۋە دەللىكىنى ئاشۇرۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ھاياتى ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى ھەقىقىي ياخشى قوغداش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەلەپ قىلىندى. ئەرزىيەت خىزمىتى نىزامىنى ئەستايىدىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئەرزىيەت ۋەزىيىتى ۋە زىددىيەت، خەۋپ خەتەر يۈزلىنىشىگە ھۆكۈم قىلىشنى كۈچەيتىپ، كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، ۋىۋىسكە ئېسىپ، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، ماھىيەتتىن تۈگىتىشنى قانۇن بەلگىلىمە بويىچە ئالغا سۈرۈش، ناھىيە دەرىجىلىك ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزىدىن ئىبارەت سۈپىدىن تولۇق ياخشى پايدىلىنىپ، ئەرزىيەت خىزمىتى كادىرلار قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، زىددىيەت ماجىرالارنى شۇ جاينىڭ ئۆزىدە ھەل قىلىش، خەۋپ خەتەرنىڭ مەنبەدىن ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەشنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، خىزمەتلەرنى ئاممىنىڭ كۆڭلىدىكىدەك ئىشلەش كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى گاۋمىڭخۈي خەۋەر قىلىدۇ. 9-ның 11-нче көне түштән бурын автоном районлык халык хөкүмәте ахбарат ишханасы яңа дәврдәге партияның Шинҗаңны идар кылыш тәдбирен тулык дәл җайында умум йөзлек изчиллаштыруш йөрүшлек баш темалык ахбарат элан кылыш йыгынының 1-нче мәйдан йыгынын эчеп Шинҗаңның яңача санаатлаштыруушны алгы сүрүштә колга келтүргән иҗаби нәтиҗәләрен тоныштырды. Автоном районлык 10-нче кытымлык партия курылды идән буян автоном район диккатне яңача санаатлаштыруштан ибарат ашкышлык вазифигә мәркәзләштырып, санаат икътисадына мөхтар ва сүфәтнең тәң эшче, үзгечә әвзел кәсипләрнең җуш урып раваҗланышы, фән техникада яңалык яртыш белән кәсиптә яңалык яртышның тез югырлышыга төрткә булды. Hem de tipini ehli iktidarlaştırıp, rekamleştirip özgertişini çoğunkur alığa sürüp, ehla süpetlik karhanlarını pelen peysiman zor aytıp, yeşil terakkiyatta körünerlik neticini kolga geldirdi. Autonom rayonluk sanayet ve uçurlaştırış nazarti partiya grupısının şujisi Muavin Nazır Cu Dayong mundaqdırı. 5 yıldan bu yan barlıq sanayet koşulma kıymetinin GDP'da ilgiliyen nisbeti 2020 yıldaki 25.8%'den 2025 yıldaki 32%'ke ösüp 6.12% point yukarı götürüldü. Bir türküm 10 milyard yuan derecelik çoğun türler emelileşip iş başlanıp bütün işlep çıkarışa kiriştirildi. Sanayet seylenmesi yılga otları hesaplen 23.7% eşip sanayetin eşşiği türtkü buluş rolü sicil gevdelendi. Bu yıl 1. aydın 7. ayıca Abdonom rayon boyuca kölemden yukarı sanayetinin koşulma kıymeti buldurgi şu mezgildikiden 7.7% eşip, eşi süreti bütün memleketlerinden 2.4% point yukarı bulup, memleket boyuca 6. orunda durdu. Bağlanışlık körsetküşler maz kademde yakşılanıp, puhtı kademde açtı. Abdonom rayonluk sanayet ve uçurlaştırış nazarı partiya grupsının azazi muavin nazır Şirugın, bu yıl kırgandım bu yan elektri energiye, renglik metal, kimya sanayetinden ibaret 3-10 noktalık sahada bir kadar tez eşiş işgi eşip, sanayetinin eşişiğe töhp koşuş nisbitinin 70%'den eşip, türtkilik rolunun gevdelik bulgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Renglik metal, kimya sanayeti məhsulatlarının bahası yukur pəllide yürüşüp, karxanlarının işlep çıkırış iktidarı tez kuzgatıldı. Şinjan'ın tokini sırtkı yetküzüştiki 3. yolunun tok yetküzüş iktidarı özüksüz ösüp, bulut sıman, titan, litiy, karbonat, metanol, kimyevi, oğut katarlıq noktalıq məhsulat mıqtarı birdek 20%'den köprek. Şamal elektr, kuyaş energiyası arqılıq tok çıkırış mıqtarı 30%'den köprek açtı. Sanayetki strategiyelik yeğindin gülün vatkan kesiplerinin koşulma kıymeti bulturki şu mezgildikiden 14.1% eşip, eşi süreti kölemden yukarı sanayetninkiden 6.4% point yukur boldi. Abdonom rayonluk sanayet ve uçurlaştırış nazardının 2. derecelik közetküçisi Yan Jiangbin, 15-ci 5 yıl mezgeli de Abdonom rayonunun pen texnikada yeğenliğe yaratış bilen kesipte yeğenliğe yaratışının çoğunqır yoğurlayışını sicil ilgere sürüp, yeğenliğe yaratışının içki hareketlendirgüç küçünü özüksüz kozgı tıdıqalıqını büldürüp mındaqdırı. İşlep çıkırış, oğutuş, tətqiqatta maslaşıp yeğenliğe yaratışını küçü etip, başlamçı karxanalarının başlamçılıq bilen yeğenliğe yaratış birleşme gevde kuruşunu kollayımız. Karxana Texnika Mərkəzi, Yasımçılıqda Yeğenliq Yaratış Mərkəzi, Arılıq, Sınaq, Supsi Qatarlıq Yeğenliq Yaratış Vastalarını küşlük qılıp qorup, Ünər Sənətini dəlilləş, Əvrişki Yasaş, İqtidar Təkşürüş, Ölçəş, Az Türkümdə Sınaq Dəriqsidə İşləb Çıqırış Qatarlıq Kuruluş Tipiriki Mülazimət Funksiyalarını mükəmməlləşdürümüz. Yeğençe pen texnika ötkiliğe ucum kılıç sistemsini takamınlaştırıp, yeğen süpetlik işlep çıkırış küşlerini tez tərəqi kıldırıp, pen texnikada yeğenliğe yaratış bilen, kesipte yeğenliğe yaratışını yuğuruş arqılıq, yeğençe sanayetleştirişinin tez tərəqiyatıga tirek bölümüz.
0: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. 9 ayının 13 günü saat 10'a, Şarkı Cungar, Vennan, Muspet, Menpi, 1100 kV'lik alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşta 2026 yılı sırtkı yetküzülgen tok 50 milyard kilovat saatini eşip, memleket boyunca alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşta baş orunda durup, Huadun rayonunun iktisat cemiyet terakiyat için energiye kapalet asasını müstehkemledi. Şarkı Cungar Vennan, turaklık tok yetküzüş kuruluşu dünya boyunca tok besim derecesi en yukarı, yetküzüş sığımı en çoğun, yetküzüş arlıkı en yarak bolgan alayda yukarı besimlik tok yetküzüş kuruluşu. Şundakla Şinjan'daki Şinjan'ın tokunu sırtkı yetküzüş alayda yukarı besimlik ikinci yol bulup, liniye umumu uzunluğu 3293 kilometre. 6 ülke autonom rayondan halkıp ötüdü. Kuruluş işgi kiriştirilgenden bu yan, bu da 5 yıl sırtkı yetküzülgen tok miktarı memleket boyunca alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluş işi de birinci orunda turup geldi. Bu yıl yazda Anhui ülkesinin tok işiltiş yükü de arka arkadan yeni pelli görüldü. 8. ayda bütün ülkenin tok işiltiş yükü işgi kıtım 69 milyon kilovattın eşip getti. Hıfi, Şuançın, Ma Enşen Katarlık 13 vilayet şehrinin tok işiltiş yükü de tarihi rekord yenilendi. Devlet Elektri Tori Şinjan Elektri Energiya Çeklik Şirketinin akbarat bayanatçısı Liuvinning muxbiriga tok ishlatish yuqori pallasiga taqobil turish uchun Sharqi Jung'ar Vannan turaqlik tok yetkazish qurilishining rayon halqib tok yetkazish afzalligini to'liq joriy qildirib, sharqiy g'arbiy rayonlarning tok ishlatish

0: Vakit farkından faydalanıp Şarkı Jongo'nun keşlik yukarı pelli mezgilini elektrik enerjisi bilen təminləşke önümlük trak bolğanlığını etmandaq dedi. Kuruluşta en köp bolğanda 11 milyon kilovat tok yetkizgili, Anhui ölkəsi elektr torunun yukarı pelli mezgilidiki tok işletiş yükünün tahminen 6'dan bir kısmını halkılıklı buludu. Bu 50 wattlık 200 milyon çırakını yorutkanı beraber. Tok yetkizish yolunun bexatar muqim yürüyüşüge kapalatlı kılış üçün ademsiz uşku, akıl, maşina, xadımla çarlaş birleştirilgen strolup yürüyüştürüş, asra sistemisini berpa kılıp, püskünlerinin meşgulat ahvalını közütüş, tok bar halette tekşürüş ölçeş, tok almaştırış halıtı, tok almaştırış klapanı katarlık yadrolu püskünlerinin yürüyüş halıtını her vakti ilgileşine küçeyttik. Bu yıl yazda Şincan'da temperatura tarihteki okşaş mezgildekinin yukarı seviyeye yaratıldı. Sancı tok almıştırış ponkutu da köpketim 40 Celsius gradüsünün yukarı temperaturluk havarayı görüldü. Gralışma üskünüyle yukarı kuvvet bilen aylanğallıktan kızıp getip tok yetküzüş bir hatarlıkıya bir kadar çoğun sınak elip geldi. Liuvenlong yürüyüştürüş asraş kadınlarının köpkül tedbirini ten kullanıp püsküllerinin tekşi mukum yürüyüşüge kapalıtlı kılgallıkını eğitimindak dedi. Bir gevdileşken sağlık malumatlarının közüte sistemi sığa tayinip püsküllerinin temperatura özgürüşüge her vakit dikkat kılıp tok almıştırış klapanını soğut sistemisi sanayet su sistemisini çarılıp tekşürüş kıtım sanını köpeytip su pürküp temperaturunu tövelletiş katarlık tedbirlerini emeliyleştirip püsküllerinin tekşi mukum yürüyüşüge hakiki kapalıtlı kıldık. Tomuz yazdaki tok işletişinin yukarı pelli mezgeli de Şarkı Cungar Vennen Turaklık Tok Yetküzüş Kuruluşu'nun sırtkı yetküzgen toki cemi 20 milyar kilovat saatten aştı.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıldı. Bu yıl Avtonom rayon şəhər bazarlardakı turalğı quruluşu sübütini məxsus tüzəşini tez alğa sürüp, diqqətini amının inkası küçük bolğan turbi yolu tosulup qeliş, öylərdən su ötüş, tamğa çak getiş, turxundan puraq yeniş qatarlıq turalğı sübütdəki ortaq məsələlərgə mərkəzləşdirib, bütün zəncirlik universal tüzəşini qanat yaydırıb, şəhər bazarlardakı turalğı quruluşu sübütini bütün küş bilən östürdü. Yakından bu yan Ürümçi şehrinin Şimgo rayonadaki Tianjinfu 2. kararlıq tür kuruluşu meydanada 8 turalgu binası türüde ciddi kuruluş kılınıp atattı. Bu türde 2026 yılının ahırda bina ögzesini toluk yepiş mölçerlendi. Bu türne Jongo Bina Kardak 3. Kuruluş İdarisi Guruhi Şincan Çeklik Şirketi kuruluş vazifesini üstüge alğan bolup, umumi kuruluş kölümü 158.100 kvadrat metr. Türünün texnika baş injineri Xen Jun Qiang muhbirga binalarının hemisinin yaxşı öy ölçümü boyunca silinidiganlığı, turxundan puraq yeniş, ögze tam sırtıdan su ötüş qatarlıq ammağa dəxli yetküzüdigan məsələlərini mənbədən tügütüş üçün yeni hünər sənət, yeni material işlətilgənligini eytib mundaqdır. Məsələn, sırtqi tamının ısıqlıq saxlaş qəvətini asasi gəvdə qurulması bilən bilə bir qeytimdili yasaj yünər sənitini qollanıb, sırtqi tamının ısıqlıq saxlaş qəvətinin çüşüb getişidən saxlandıq. İlgiri turxun yasajda təyyar turxun məhsulatını ikinci qeytim ornatış usulunu qollanadıq. Bunun da üstü və astınqi qısmıda yim etilməslik əhvali körülgəşkə turxun bilən asasi gəvdə qurulması da betonni quyuş basqıcıdla bir gəvdiləşdirib şəkilgi kəltürüş usulini icadi qollanıb, siyeniş yoşurun xəvbini tosuduq. Bu yıl 5. ayda Avtonom rayon şəhər bazarlardaki turalğı quruluşu sübtini məxsus tüzəşini başlap, diqqətini aşxana tazılıq öyünün turbi yolu tosuluş, ögzə sırtqi tamının işik dərizisi, aşxana tazılıq öyüdün su ötüş, tamğa çak getiş, turxundun puraq yeniş və tazılıq öyüdün sesik puraq çıxış qatarlıq quruluş sübtidə asan körlədiğən məsələlərgə mərkəzləşdirib, turalğı quruluşu sübtini özdürüş xizmətini qanat yaydırdı. Hazırgıca Avtonom rayon boyunca kuruluvatkan 251 kuruluş türü noktalık tüzeş dairesine kirgizildi. 102 tür Oltıraq rayonu da aldını eliş tüzeş yeni teknikisi kengaytıp kullanıldı. Ahaliler köçüp girgen şehir bazarlardaki turalgu Oltıraq rayonları da tosuluş, su ötüş, yerliş, sesik burak çıkış meselesinin cemi

0: sifatlik davolash boyligidan foydalanish nisbatini o'stirib, kasallarning birdek yaxshi baosiga erishdi. Doktorxona ambulatoriya ishxonasi darajaga ayirib diagnoz qo'yish davolash korpusining boshlig'i Javli bu qitim sig'imni kengaytirib darajasini o'stirishning doktorxonaning vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasini oldingi bosqichlik yurishtirish asosida ommaning kasal ko'rsatish ehtiyoji va har qaysi maxsus bo'limlarning amaliyotiga to'liq birlashtirib elib berilgan vudullik tengshash ishkanligini tonishtirib mundoq dedi. Bu qitim teri kasalliklari, yingni sanchib davolash, uvulash, revmatizm, yurak ishki kasalliklar bo'limi hamda tol va oshqozon kasalliklar bo'limi, o'pka kasalliklari markazi, yashanganlar kasalliklari bo'limi qatorliq 8 bo'limdagi tayanch mutaxassislarni yangidan ko'paytirib, mulozimatning qoplash doirasini yanada kengaytirib, doim ko'riladigan kasallik, so'zilimi kasallik alomati, bo'yin, mo'ra, bel, put ağrish hamda ishkelimchi sog'lomlik masalasi ko'rilgan texim ko'p kishilar topi uchun ishdan tushgandan keyin mutaxassislarning nomerini elish sharoiti hozirladik.
1: Endi stansiyamizning ikkinchi qitim darajasini o'stirish davrga texmo uyg'unlashib, xalq ro'yiga texmo yaqinlashdi mavzuliq obzorini anglatamiz. Avtonom rayonlik Jonyi doktorxonasining vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasi ta'sis qilingandan ikkinchi qitim sig'imini kengaytirishgacha bo'lgan jarayonda diagnoz qo'yish, davolash vaqti oddiy holdan uzartilib, maxsus bo'lim mutaxassislari ko'paytirib ta'sis qilinib qolmay, xalq turmushi mulozimati jihatida bir qitimlik inchiklashgan darajasini o'stirish ishga oshirildi. Bu qitim darajasini o'stirishda Shinjongning rayon alohidaligi va fasl o'zgarishi chiqib ko'zlanib, Jongyi tibobatining kuz faslidagi kutinish ideyasi kechida diagnoz qo'yish, davolash ishlariga yo'g'irilib, qish faslida ko'p ko'riladigan kasalliklarga oldin orlashish, oldini elish ishqa oshirilib, Jongyi tibobati jihatki kasalliklarning oldini elish afzalligi namoyon qilindi. Kesal ko'rsatishga vaqti bo'lmasliqdek yuzaki qiyin masalani hal qilishdan pasilga moslashib, ommaning sog'lomligini oldin qo'g'dash qichi bo'lgan jarayonda davolash mulozimati fikr yo'li texmo inchiklashdi. G'amxo'rlik o'tkili texmo oldingi o'ringa qo'yildi. Kechida kasal ko'rish uyidagi chaqnab turgan chiroqlar davolanish mulozimatidagi kasallarning ehtiyojini markaz qilishdan iborat asosiy maqsadni jilolantirdi. Vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasini sijil a'lolashtirib, sig'imini kengaytirib, ehtiyojga asosan maxsus bo'lim kuchini udulluq tengshab, xalqqa qulay tadbirlarni inchka puxta ishlash hamda a'lo sifatlik jonli tibobati dorilari mulozimatini izchil davomlashtirish ishqa oshirilib, har millat ammasining kasal ko'rsatish jihatiga erishish tuyg'usi haqiqiy kuchaytirildi.
0: Stansiyamiz xabari 2026 yıllık Jungu Dahayda o, Xalqara motosikli dala ralli müsabıqısı 8 gün keskin rekabetleşiş, müsabıqının türlü gün tertiplerini oğuşluk tamamlaş neticisinde 9. ayının 11. günü Kumul şehirde muvaffakiyetlik ayaklaştı. Bu kıdemki müsabıqa 9. ayının 4. günü resmi başlandı. Müsabıqa liniyası Kumul, Turpandı'nı ibaret işki şehirini hem de Yardan, Çöllük, kumluk katarlık yipek yoludaki özgeci yer şeklinin doğrusu kesip ötüdüğün bulup, umumu musafe 2500 kilometre. Alaydı musabıqa bölüki 1300 kilometre'ye yetudu. Musabıqa, devlet içi ve sırtıdaki 35 otomobil etirti, yukarı seviyelik 126 mahirini, yukarı pellideki musabıqa yoluda cesaret bilen can tikip musabıqlışı celip kıttı. 2026 yıllık Jungu Dahaydao Xalqara Motosikli Dala Ralli Musabıqısının Devletler Grupsu boyunca birinçilikke erişkücü. Kayu Ralli Avtomobil Etirtinin mahiri Neris Terik Muhbirgı mındak dedi. Nait hoşal buldum. Benim için bu en kaltıs bir meydan musabıqı buldu. Bu cay bu rayon bölüke in tayini güzelken bu bir meydan hakiki Ralli Musabıqısı motosiklet ve motosiklet mahirleri için eytkanda intayın zor sınak boldi. Kiler yeli görüşeyli. 2026 yıllık Jungu Dahaydao, Xalqara motosiklet dalı ralli musabıqısı, Kumul şehri nuhtuluk berpa kılgan medeniyet тәнтәрбия саяхатчылык югырылган үлгілік марка

0: Bulu süpütü bilen özgüce İpek yolu çöllük baylıkı evzellik yege tayinip, tenterbiye maharati, rayon medeniyeti, bütün rayon sayahatının çonkur yugurlaşını işgaşırdı. 2026 yıllık Cungu Dağkaydağ Halkara Motosiklet Dala Rally Musabıqısı, devlet grupsta yardımcı küş bolmağan motosiklet grupsı boyutu birincilik erişkisi, Cürşin Taratkısı, Serhil Tor Abdombil Atırtı'nın mayeri Zakir Yaqub mündaq dedi. Bu qetim Dağkaydağ Rally Musabıqısı naayet yakşı ötküzüldü. Bunun dinkin Dağkaydağ Rally Musabıqısının teximu terakki kılıçını ümit kılımen. Yerlik motosiklet mahiri bolu süpütün bilen, memleketinin erkayıs çaylardaki, yana bütün dünyadaki dalla əvəskarlarını Dağkaydağdaki Dağkaydağ Rally Musabıqısı katnışıqa təklif kılımen.
1: Әмдей қысқа қабарлар аңлатымыз. Бұл жыл 1-ші айдан 8-ші айғыча Үрімчі Универсал Байждан Хали райондағы Байждан Хали кәсіптерінің импорт-экспорт қымыты 1 миллиард 950 миллион юаньге жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 24% ашты. Әйтеуір тараққият қуаты сижил күшейді.
0: Taykeşkin porti tamujundun ötküzüş tertibini sijil əlalaşdırıp, aqıl tamujundun ötküzüş mulazımıtının dərəcəsini östürdü. Yakında portun muş yıl içindeki mal eksport miktarı 100 bin tonnudun eşip, bultırıkıdın 110 gün aldığı sürüldü.
1: Sancı şehirlik ormançılık otlak tarmaklarının uzak müddet közetip ölçüşü arkalık nöbetine devlet tarafından birinci dereceli koğdalıdığan yavayı hayvan, seyrik tumşuklık akutandın yüzdün köprakının Sancı şehrinin şimalıdaki çöllük ekologiya rayonu Beyca Xayzi rayonuna makalışıp köpeyip yaşa vatkallıqı eniklandı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar yukarıda etkili haberler programısı boyu canlı dışbaydıq.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Yeni bir günü, yeni bir səhər, yeni bir başlanış bolsun qadirlik dostlar. Yeni içir uyu halət bilən barlıq işlərinlərini başlaqaysilər. Ətdigəlik yollarınızda biz səmrə proqramımız arqalıq silərini yol uçurları, turmuş, mülazimət uçurları bilən təminləyimiz. Mən proqramı riyasətçisi Ruşen Gülbasir. Xoş qadirlik dostlar, mənə ətdigəlik yollarınızda biz səmrə proqramımızı başlap kettok. Unaq bolsa radio aldıdaki dostlarımı həm proqramımız qatnaşıq təklif qılımız. Qani, qadirlik dostlar, proqramımızı anlavatqan, proqramımızdan başlanışını saxlavatqan nurgun anlıqışlarımız var dəb oyludıq. Ona bolsa proqramımız qatnış imkaniyeti bağlı dostlar bolsa proqramımız qızğınlıq bilan qatnışıb, yol uçurulur bəsanlar bolsa, yol uçurulur, igilgən bolsanlar yol uçurulur bəsanlar buludu, soraydıqan suallarınlar bolsa sorsanlar buludu. Bizim veşin salonumuz XT1074FM. Xoş qadirlik dostlarım de, marafon yürüyüş ürümçədən məşhur marafon yürüyüş müsabiqəsi ötkəzilib atdı həm də nurgun dostlarının xəbəri var, çünki bu aldığı günlükki proqramlarımız bolsun, yəki bizim hər qaysı şimdi taratqularımız bolsun, istil vaxtda nurgun uçurlarını yetkizgən dostlarga. Onda bolsa bizim muxbirlarımız bu nəq meydanğa badi, nəq meydan yan qanda bir uçurlarını igilidi, birlikdə bir anlap baxan bolsaq. Ürkəş, yaxşımı?
1: Bəsən gələ yaxşısınız.
0: Yaxşımı xan axmaq.
1: Almış dostlar yaxşısınız. Mən Rəşid dostluğuna Ürkəş Sultan mənə artıqəndə biz Ürümçi marafon yürüyüş müsabiqəsi nəq meydanına gəldik. Hə. Yəni hazır turuşluq yerim bolsa Ürümçi ösümlüklər bağçısı, yəni məvə Qashqa qərbi yolu ilə Qashqa şərqi yolunki köçə doğmuşu duratman. Hazır atıqan 2026-cı il Ürümçi marafon yürüyüş müsabiqəsi saat Beijing vaxtı 7:30-da rəsmi başlanğan idi. Hazır bu başlanıp müsabaka başlanıp boğandan kiyin her bir yol bölgeden ötüp boğan yani mayırlar mücgürüp ötüp boğan kadar birbirlep yollarını içi bitti de
0: hazır. Yolların udulluk takap bölgelerine bölüp içi bitti şekli boyunca.
1: Boyunca vakit bölgeye yol bölgeleri boyunca içi bitti pardon. Hazır ben hazır turatkan orundaki yol bölgeye hazır resmi içi bitti yani piyadla yani avtomobillerin yani şoförler katarlıklar yani yolda.
0: Normal yürüsü buludu.
1: Normal yürüsü buludu. Hazır yürürgeç mayırlar yani şu aldıdaki nişan karab mandi. Kendik yol bölgeleri şu yol bölgeki vakit bölgeki karta içi bitti parda.
0: Nek meydan kegen de şu musabıkını köyden kegenler mi var mı hazır?
1: Nek meydan kegen tamaşı bulam intayın köp. Hazır asasiyatın hem de yol içi bitilgen boğandıkken asasiyatın kayıtışı temsilip mümatıda. Bırak bayat yakı yani yarım saatini aldıdaki nəq meydan keyfiyyətmişində yaxşı bol deyə jürgüçülərinin ki nəq
0: meydan mayırlarının
1: ahvalçı, mayırlarının umum ahvalı intayın, qızğılığı intayın yoxdur yəni şu tamaşı bula bilən həm türk oğa asasda uzara rəsim üçüb
0: ayda xoşal alətdə
1: çoğra bir-birinin qollarımız çoğub digəndə xoşal qollarını işbazləb ağrı qarab jürgəgən bol deyə nəq meydan keyfiyyəti intayın yaxşı bu jılqı müsabıqıya 15 minğa yıqın mayırla qatnaşqan
0: 15 minğa yıqın
1: doğru 10 minğa yıqın mayır mao yerim marafonçı müsabıqı qatnaşqan 5 minğa yıqın mayır mao bütün müsabıqlıq marafonçı müsabıqıya qatnaşqan ke
0: yaş dairisi çox qançılık
1: hem de yaş dairisi biz nəq meydanın kökünümüzde hem de qarısaq yaş mayırların muşu 20 yaş etraflarından tatıp hatta ki bayan mı köydük mü 70 neçilere kırpılgan
0: 73 yaşlar
1: doğru bu ay mumaylanan mı nek meydanı şükür atkanı köydük onun için mesela bazı biri aciz olup kalan yürüyüş kolay olup kalan mayırlanan müsabı katlaşkalığını köydük yani çak karoda oltağa asası müsabı katlaştı onun başka bir yıl yeni bir yanılıp bir maşina adam ittem dokansı.
0: Maşina adam.
1: Maşin ittem. Şunun mu mutlaka dışı bir gelgenlik ödük bu meydandaki yenilikların birisi oldu.
0: Buldu. Yeni bir uçurlarına ilgilen vakitte yani devamlık programımız katnışı bağlı uçurlarına yetkili
1: şunlu kamağınız. Eğer de avuç dostlarımız müsabıkını nek meydanını köre atıştırken dostlar olup kalsa, mağı Yenişehir ayın taraflarını, yani mağı Yığın Körgezim Merkezi,
0: mağı Kaşkaşar,
1: Duyul Garibi, bu yıllarını tanımay, bir vasıta mışı mağın Palo deyimiz, Nemir Trabla deyimiz. Şu yeni müsabıkı bölgenin keyinki bölgelerini sallab nek meydan verir müsabıkı köyüsü buldu.
0: Yani, doğru, bağı üçü boğarlık içilip git kaldı. Yol
1: bu. Hazır bu yana yolla içi yutulup oldu. Nek meydanı körüş oyları okasa şu müsabıkının keyinki yerim bileklerge basıp oladı.
0: Buldu, Her buldu.
1: Makul, rahmet sizge.
0: Yeni Allah kılışaylı.
1: Dağımla Allah kılışaylı.
0: Makul, makul.
1: Rahmet.
0: Makul,
1: he? Rahmet,
0: rahmet. Cepat attın lafa, saç.
1: Her deyde, rahmet tutla.
0: Хош қадірлік достарымды 2026 жылық үрімчі марафон жүгіріш мұсабықсы азыр өткізіліп атады. Демек әмде біздің мұқпырларымыз баған бөлекле алдын ичетіліп yolланым үші ұдулық тақап бөлеклерге бөліп ичет шекілі бойынша әмде қатынашқа уақытлық чақ қойған. Әттіген мұшы 9 айының 12 күні саат 7:30-дан 13 күні саат 15:30-ғыча марафон жүгірішінікі башылыш ва ақырлыш нұқтысыдық әстеялан орын теш ва мұсапқыдың кейінкі әйлет ішілі сәбәбідің Хунгуаншан елі, яғни иғын көргәзімі, Отыр көтісідің иғын көргәзімі чоң елі ғыча, иғын көргәзімі шарқи елі, яғни иғын көргәзімі Отыр көтісідің Хунгуаншан елі ғыча, әмді шында тақалған. Шуңа әмде азырма шу бөлеклерден өтіп болғандың кейілла, демек қатнаш нормал әсліге кәватуды майырланың яқшы нәтижелерін қолғы кәлтіршін үміт қылымыз, әмде бәлкім аңлығыштырымызмы бір қысым нәқмейданларын көріп атқан болушы мүмкін. Нәқмейдан кейпият ажайып яқшы, нәқмейданғы бағаларының кейпияты ментайын яқшы. Демек әмді бұл қытым қы марафон жүгіріш мұсап қызге яқшы бір ұтықыланың яр болышын өмір қылымыз.

0: болсын, мен бүгін әдеген дәрқасының төрт көзім білен күтіп, өй аңлап отырдым, рахмет.
1: Әй, сізге ме көп рахмет, бәге пәнді.
2: Қаршалымыз. Бүгін төрт, қаршалымыз.
1: Ой, рахмет, қаршағыныңыздың құш болдық. Номын баба сіздің ұшырыңыздың тапшырып алдық. Ахметжанның ұшыры қарса көрілдің күчағыча юқыр сүреттік ташыл қойшылын іште шонында араван кән дейді. Эйкінің ұшыры қарса көрілді әттіген сәр наштықығылы қайсаш қанының тамықы яқшы деп сұрап түкен сіз. Ашу. Венда тәрәпті му? Ашпіргеді қайырлік сәхәр деп іздіңе? Нихаз ашам му? Ашу бір наштылық қансы ба кен тұқ? Ашу шонында зыру бәк яқшы кен тұқ қына ашын тапа аламыз ке. Kaplan efendim.
3: Sengül Erdoğan'ımız olsun. Hayırlı kadar. Mağlar, Salpan gördüm. Şimdi çabın yanımızı. Şu anı Pakistan Katar'a manga yemiş olur.
1: Makul buldu. Rahmet siz geldi mi? Şunu ola Şireli deydi. Kıra şunda yakışı bir gün. Acayip yakışı kıra kutmen. Yenişehir rayondaki yolla teki içilmedi. Her kıl yol iğızırda maşallah sakla tutu. Mevlanca uçur yollap demdi. Ma marafon çürüş musabıksı. Bu vatqallıq üçün əmdə mə yollanımı tərtib boyunca aşu mayırla ən axırqı mayır şu yol böləkdən ütüb boğandın ki yılla əmdə aşu yol böləkdən içib mağdıkə. Hazır asasən digüdək əmdə yolla içilib tərtib boyunca içilib məşə bu vatudub. Бәлкім әмді бүгін сағат 15:20 ғыча, мүші әммісіні, ұмым әсләләні, әбірақ ұйғыштырып қып болған екен, yolla әммі толық ішіліп болуды. Mehman kütüş yolu da maşınla sel köp diye uçur ne tur taksi Yusufcan evet de Abdu şu musabakam de devamlışıp en ahırk mahir en ahırk nokta bir boğandın ki yılla içi bitu da hem de umum eslerden yığıştırıp hem işlerini kapoğuca belki bugün saat 15:20 gıca başlanış ahırlış noktasıdaki eslerden uğrantış musabakadın ki yılki ili bitiş işleri olan 15:20 gıca. Бәлкім оның дұмы балдырақ боп қалышы мүмкін әмді майырыла балдыр. Ақырқы нұқтығы беріплі болса. Әмді нәқ мәйданғы беріш имканы етіпі аш әтірапті ке. Дұсыла оп қасаңла беріп көсаңла болды. Нәқ мәйданды ке қатнашқа майырыланы ке. Үмім әқвалым ажайып яқшы әмді демек келгі әмім адамны ке. Umum xalq bədənçinin turışqa əhmiyyət beri, salamət, köngül bülüş, bu cəhətdiki inqinin bağın sır yuqır kütürülü vatqallığını his qılırdıkəmiz. Aş yugur vatqan mayırıla qarab, madən bir xil oya canqı toludikə, acayip yaxşı bir keypiyyat, yaxşı bir ruhi halət bilən, aşında yugur vitibdu. Nəhət yaxşı bir keypiyyatını his qılala isləkə, aşayək basanla. Bir iş imkanı itibar dostla op qasanla, balırınlarını ilib, birib, aşayada. Mayırıla qaşı, qeşit durub bir mədət ilhamlarını birib, qayrat qılınla, görüb kəsanla. Buldu ki. Səmetcan Lobən.
2: Hüseyngül, yaxşı mı?
1: Yaxşı mı, qanday ahvalınız?
2: Əsgərlik Tosan Tamakhanı oğan bolsa da tərsi aqsalar, radyoğun uçular hazır. Mən Tosan Tamakhanıqa barmaq istəyəm.
1: Siz Səmetcan ustam, Tosan qanda Tamakhanı davatqan siz, əsgərlik Naştıxanı dəmsiz, ya ki aşındaq. Tavsiyan ışığında tamak çıkırdığa aşkanlığa ne devletem siz? Onu tazı bilemedik ki. Abdurrahim efendim.
4: Oyun cekidi tutur ya sen topurduğunda yakınmışlar. Sen dur yakınmışlar.
1: Yakışı mı?
4: Yakın kaylıkçı ol, soluk otun, onu da yun kayırı.
1: Hı.
4: Sarın garibi yolu. Bansın o yolu, yani Ahmetçay yolu yazdın.
1: Hı.
4: Hazır 15. başlangıçta aldık geldim, yollar için sormam. Ordu mesela diyor bazı sıkıntı vermesi bile kırmam
1: o. Makul buldu.

0: Hem de Ürümçi'de yukarı temperatura 30 Celsius gradus çıkıdıkken bana 32 Celsius gradus diyendik. Ak şebnem mevsimi kırgandın ki hem de hava görünerlik soğup ettigen ve keçsel salgın çütsel ısık buldu. Bu del muşu vakitke klimat alaydılık. Hem de bu bir neç günde hava uçuk bulup Ürümçi'de temperatura örleşki başladı. Yakınki 3 günde hem de ılık kuyaş nurniki tesirde Ürümçi'de temperatura ısıl örleydikken. Mülçerilmişçe şehir rayonunda yukur temperatura 30 Celsius gradustan 31 Celsius gradus kuşu bulurduken. Kuyaş nur yakşı meyin şemal çıkıp durduğun muşunda vakitte sırkı çıkıp 9. aydaki uçuk sap hava den huzurlu. Hem de bugün mü yekşen be demiliş oğan diken bir aylık kişileri imkaniyeti ba, vaxtı ba anlıqçılar bulsa, şu yarak yakın etraptaki sayet uğurlarına berip, ya ki tağlağı çıkıp, sap havadın nefesilinip, onda bir oyilinip, kalanlarını aramaldırıp kırsanlar buludu. Qashqadaryodan yol uchori nashriyatdan toqti ko'rib kuch bo'lgan yo'l bo'lakka chunda ravandaydi Qadirjon turdi. Tavsan noshtixona, noshtixona bo'lsa Semetcan ustam siz Şinjan'da şu etrafıdan izlemsiz ya ki ma Ürümçi'nin kayırdıl bu sboliyi verem de. Şu za, özü talap yedigan şunda bir naştılık hanla bulsa tavsiye kan bu sanla deydi. Kına anlıkıştırımız bir tavsiye kısın cümü. Ayşemgül keyfiyatınız naçar o dep ma koplan uçur. Kim o Ayşemgül digen? Ubul Kasım ka?
1: Yestirtip girersek ki Ruşen Gold yakşı mısınız?
0: Yakşı mı kanda ahvalınız?
1: Yerlisin o hayırlık bolsa Kaştaş erdi yolu sürüversem Kaştaş erdi o kaynak yolları Eşkili teref ravana
0: Makul buldu rahmet sizge Obul Kasım ka Marafonçu maşın ademle mi? Karmakımı bey kızıptı hem de bu aktiki videolarımı bizden 174 katnay senet radyosundaki erkaysi Madoin, Şüphin Xallağı dikkat kısanla buldu. Bu aktiki en yeni musabıqa ahvaldın uçurulan, ilgiler, filmlerini işlep biz yani anlıqçılığa sunumuz. Göç bazarının aldıdaki yollamı rava mən dukanlaşqaş anlavatı mən dəb esil təm uçur yollabdu. Şüreymu şuna uçur yollabdu. Korda var, nait, yaxşı yolla şunda ravan. Şiyüz oşan xo degen aşqanı şu korluq kəsə, aşında izdi su öndəydi. Qanay bay bir anlıq uçumuz mən korlu daşlı xan izdəymən degen tuğu. Muşu boyu içi dağxan qıpqanı bir izdəb baxsın, həmə muşun əvət bir eyli. Səmət ustam, au, ma ətrapdı disiniz, navada. Seyfiyanın oldu da muşu bir naşlı xanı köygəndə qıldım əmdə. Mən kırpaqmıdım, ləkin muşu şiyüz oşan xo degen aşqanı aşıya gəmə aşqanda köydüm qı deymə.

0: Kaplan efendim, nimigi asasen, nimigi asaslanıp durup, kandak bulup, mandak keyfiyatınız naçar degen ağızda ben anca düşenmedim. Keyfiyatımdan intayın yakışlığını sizge taz bildiremeye okşayım cümü. Keyfiyatım yakışımıyla hatırcan bulun. Kudret.
1: Ya Roşen Mecan Hanım yaptınız mı? Ne ayarlımın bir gün söyleyen mi onu önce? Ne oldu? Eker kuyup.
0: He.
1: Ben ne kudret? Ne? Tosit, tosumu tosit.
0: He.
1: Sıkılamayın ki.
0: Adak.
1: Marafon
0: yugurish musobaqasi ilib berilayotganligi uchun ma yo'l bo'laklarga qatnashga chaq qo'ygan ahvollar bor ekan. Bo'ldi. Andan qadrli do'stlar, yana bir uchurni yetkizib aytaylik. Hem de bugün şu marafon yürüyüş müsabakası ötküzülüp atıldı o Ürümçi şehirde. Bazı bahçelerden anvi rayolları mı hem de vakitlik takıladık yani. Ürümçi şehrinin 2026 yıllık marafon yürüyüş müsabakasının bir hatar, tertiplik, oğuşluk ötküzülüşüge bütün güç bilen kapalı takılış üçün Ürümçi şehirlik bahçı kuruluşu terakiyat merkezi müsabakını bir tutaş uğrulaştırış ve alakadar hizmet terlifiye asasen müsabakı mezgilde kısmen bahçelerden anvi rayollarını vakitlik takış, sırtkı içi yetişini vaktinç toktutuş tedbirini yolu koydu. Ürümçi Xalq Bağçısının Şimali Dərvasisi 2026 ili 9-cı ayının 12-ci günü saat 24-dən 13-cü günü saat 12-gecə vaqtlıq taqılıdı. Xalq Bağçısının Şimali Dərvasisi aldıdakı toxtalğı meydanı 9-cı ayının 12-ci günü saat 14-dən 13-cü günü saat 14-gecə vaqtlıq taqılıdı. Ösümlüklər Bağçısı

0: bilen yugurup atqanlar mı bakı? Çaqqaru bilen mi çu yugurup atqanlar bakı? Bir qarsınız atrapdan bir xoşallıqni his qılsa atrap qarsınız bir xil təsirlənisiz. Şu yerdeki şu müsabiqə qatnaşqan hər bir mayırdiki bir ruhni görüb şunda bir təsirlənisiz, xoşulusuz. Degendek hem de acayip bir es tuyguladı buladığan gap. Naq meydanı berip körüş imkanı itibar dostlar bulsam de. Belkim körüp es qıvatqan sile. Sayuli Guanghui körkünün konu xualiñıç buğa arlı qoşulmuş diyorlar avandaydı. Yusufcan, şunu ola yeni sadı turp anlavattı men deydi Mehmet Tursun efendim.
1: Rüzet Rakengüve'de kına alınca.
0: Yakşı mı Enver'can? Tamam,
1: davucadın memur karıp bunga yönünüşte. Davzan ötüp nömerge ne diyorsa nömerde ötkül
0: koymayacaksın. Ama Makul buldu taksiye
2: aldık. Şengil Abdülaz yaşadınız mı?
0: Yakışı mı?
2: Güzel kudemiş yürü kayma. Can Stado yolla asosyatör havanı havaya da güzel. Yağmur düşüyordu da.
0: Yağmur düşüyordu da.
2: Yağmur gözünüzü göre yürek veriyordu mu?
0: Rahmet. Rahmet. Ablet efendim.
3: Salam bro Şengül Aka.
0: Hı.
3: Yok dedik yıllar ama.
0: Hı. Makul buldu rahmet sizge. Şunu ola Ali Can aşküldür toz men sütü attım da sayıl nütü atka adam ne? Dep ma Ali Can. O şu vakti ceymen dep azraq bir yoldan minişten iğrenip ona ait uçuk çıkan mesuliyetsizlik filan uçuk çıkan uğurluluk filan aşında minu atkan bir ahval ba. Aş Şavşımır'nın keyni var keyni dim aşında ütüdük Allah ba. Ау халык көрүкүнүн астынан мо Гуанхуй көрүкүнүн астынан Асандон би көрүкүнүн астынан ашында пияда жүгүрүп өтөдүганлар ба баз чоңлар ашында өтүп калды экен шуң ашыяла келген вакытта дусларыма бир канча ян дейди го иш кылып так диккат кылып меңлар жо мияда адам чыкмайды пияда болмайды го мияда деген хыял булган эмес сал сага керек аптымы билейдим саңлар амды ашыяда туюксуз туюксузлашып пиядалар пайда болуп калды экен сойюн ашыяда аш ямышып отлап аш Aralık bölüklerdim. Şunda iş kılıp. Konu şehir. Kaçka konu şehir nahiyesi zemin iyisi nahiyeçi karapmağın yollaşında ravan. Bugün nahiyenin çoğun bazırı. Dikkat kımın lağında asa ama yollarda sel katnaş köpüğü atıdı. Daydı cümle şimdi bugün. Nahiye ama konu şehir. Konu şehirde çoğun baza bakken de şimdi makul buldu. Rahmet. Hiç kim demeyle musab katnışı oldu mekin deyme ya deymen o şurcan da vay yok onda katnışı dağın bolsa emisi de oran saldı. Men degen musab katnışı vay men musab katnışı panda kutmem men musab katnışı ay dep manda teyarlı kutmem edip deyin.
4: Yaşınsız reyat etken. Mayırla yürüp insan elluğu kepti azar.
0: Şinhan elluğu kepti dağın ha?
4: Bir mayır yalanı yağın zirağa kutmem.
0: Oo.
4: Bile ayızını tutur baksın.
0: Ha. Her kıl şekillerde, her kıl adamla bakken musabık atmışken imkaniyet boğan bulsa şu nek meydanı birip körüş. Ben hazır bir kap oğan yürüyüş musabıkısını nege birip kösem buludu depayı. Örkeş neyle, nemir etrafı dedi o deyme aç taraf basanla bulduk. Hazır mı şimhua neyle oldu mu yürüyü atkalla bakken deydi mi anlık uçlarımız. Dıkhuy ben de etrafı den davan çıngı aptobus bilen baramdım ya ki taksi bilen. Taksi bilen basın sel cıkırak bul kitemi. Dıkhuy ben de etrafı den davan çıngı barınan aptobus bağ mı kadirlik dostlar? Maşı yağı mı selkı, onda bir liniye maşıları bağ mı? Bildiğin Allah bulsa bir depe sanla optiken. Ben anlık uçumuzga. Dıkhuy ben de etrafı den davan çıngı barınan. Anlık uçlarımızdan bir uçur kütüyle ya. Şu barınan aptobus ya ki küçük maşıları op kalsa kayadın mağdu. Şimdi bir anlık uçlarımız dəppəsin. Cuma Qaşqanın avarayı qarapaqsıqa sönü gün çüştə maşının yusam kəşdi yamğur yağdı. Hə? Yamğur yağdı. Bugün yeni yağamdıqan da bir qarabəsiniz Qaşqaya gədi. Qaşqada yani ötkünç yamğur yığıb ki hava bulutundu dəbdi 15-dən 28 silsiyə gradus qıca. Demək əmdə ətdigən yığıb. Yani ötkünç yamğur ba dəbdi qıran. Mən yeni saat işləgə çanlavatı mən dəb Rusulcan.
5: Kuyanın qəşdiki qızıl çıraqda iş makina.
4: Arkamda
0: kaç kişi var?

0: Ümit var.
1: Son sen köyünün cebinde tankın olmayacağını ve bir tankı sen değil. Bir akketten bakıyoruz. Çek.
0: Ümit var mı? Uçurunuzdan keyin tazı çıkmaptı. O Patigül.
2: Oy
0: Patigül hanım.
2: Sabır yoldaşlar sen yaktırdın mı? Cahil cahil ki yoldaşlar sen yaktı mı? Adiyen de maşkule olsadın mı? Radyolamlığa. Mami degen kaçta adım o, avuşum da uçuk, kumluğumuz dek uçuk. Mana 174 mi anlavatımız, şunda hoşallık bilen. Her şey de o, kinimiz salamet olsun, işlerimiz ısıklık olsun, avazımız menge menge gerenlaptırsın.
0: Hey, makul buldu, rahmet Patigül hanım. Sizden mi şunda bulsun?
3: Beijing vakti saat 10.

Qadirlik dostlar, programımızdaki en iyi siltemli izleyici faaliyete katnaşkan orullar bolsa, Ahmer White un, yağ, gürüş, açık sularını işletip, mihmanlarına ait yakşı kütüvatkan mı şu mihmanların başkansı ba. Andın adıl da sana uduluğu caylaşkan Şiyu Dodoşa. Hem de şayı yunlar kegen bolsa, bir aylık kişilere hem de bir birip tamak yap gileyli deydiğen inşallah bolsa, Şiyu Dodoşa'nı tavsiye kılımız. Onun başka programımızdaki en iyi siltemli izleyici faaliyete diyen Pesil şirketindeki yeniden bazağı salıngan Pesil Ram işçimliği ba. Hem de Pesil Ram işçimliğin işkendikin ağızlık işkilik kodunu savunma kılışını unutup kalmağla, işkilik kodunu savunma kısanla erkıl mukapatlağı erişeleysle, Xumbalağı erişeleysle, hem de mukapatlarının en katısı yanı nime ediysem, şu futbol mahiri Behram'ninki musabıkısını kays ölküde bulsa aşağıya verip, kays şehirde bulsa, nak meydanda körüp, Nakhmeydan təsiratını yiz giliş, hem de şundan mukapatı ba, bunu onu birip giliş, yataq tamak əmini hem de Pesil şirket kütürdü. Şuna Pesil Ram işçimliğin işken vaqtta sırtıma Behram'dan sürtü ba, aş Pesil Ram işçimliğin işken deyin kiyin, savma kılış nergis ıltıp kamağla. Şuna bile Ekberka mazırının uzmında oğa karaydıgan bulsaq, aşı kengir ketken, kargaylıqnın işçide iqvatkan sular.

0: Анын кыйшылы утуруп эткен чайыш келтуруп да. Ой, озурго бу, озур. Şunu olan yani bugün mü çıksa buludu da ama sayatçıla yani devamlı yaş kızgın karşılayıp kütü alısız. Donbay yangı oldu ki sayat uğrunumda hazır mən. Çıkanla çıkanla kızgın karşılayımız. Biz tak çedirlan yığıp etmedi o kızgın karşılayıp kütü alımız. Okşıgan kavapla bilen, tamakla bilen, şuna etken çayla bilen hep hazır. Kargaylarına oturdu oturup etken çay işkil turup durmuş. Yıkından kışı da bırakılara hep teyze. Yani bir Patigül hanım uçurunuz tapşırıp aldık. İşligeç anlavadı mən programmalar ne degende uçurlarını yollap tike Patigül hanımın avazı uçurma ki anlayıp deyle.
1: Merhaba efendim.
0: Buldu ma yol uçuru bu musumu yani ma bulunu atkan mezmullahını spetten fikir katnaştırıp katnaşıp. Mansanla buludu Patigül hanım. Rahmet. Garibaylanma canıptın şimal gravan. Şunu olan taksi numarı 0072. Karap mansa olmamdı. Muşu maşinedeki sayıçlarını bak korkutu etti. Şunda açığım geldi. Hep hep deydi. 0072 taksi şoförü bu kim? Sel karap bana bir avaylap bana bir heyden la bu maşinle şirelinin maşinin sayıçlar bakken toksuz. Aşkalayım kan beni korkutu etipsiz. Oldu taksi abla kim?
2: Selam bir cepte bir de hocam o şivri de ama tam bula bindirmen aziz yıllar olsa tepler hemen ki ya sen bunu kapısından ne yapalım ben bula yine tutsun derdini de kapıya hemen bizim hemen hemen uzun taksiye düşürüz yazıyım ki abla kim?
0: Aşkına oldu ha. Onuşlu gidip de hazır taksiye edip yümem de o taksiyin heydeyim o heydemeyim o kandaklay putum ağırıp sallam etkin desem heydemeyim deyemem likin hem de taksiye edip kesipini İstil kıvat kılım çünkü uzun yıl boptu ona ait yakış görüp kaptı kemmen radyo anlığa açmışın da bir taksi aydaşını deyip şunda diyen diye. Demek hem de bugün bu avazını anlayıp yolu çorup yiyip de taksi aydağı atkan okşaydı. Bizim şunda hoş bulduk. Şunu ola yelken de keçiden bir katkı yamur yığıp hava bir hı soğuk deyip turgunca uçur yollaptı. Kumul Canobi yoludun Bağırşan yolu götüdüğün kızıl çırahtı. Maşallah köp deydi. Şuna ola Ekberkam deydi. İgiz tağla. Nekmeydan kettiği güzel kargay. İgiz tağla. Şildirlap ikip durgan sula. Tiniş muhit. Isı kahve. Kahve den attık mı etken çay deyip deme. O kahvenin bu yüzden yoğun piyali geçeyim de Ekberka. Yok suyukaşçılığın yoğun piyali kahve demleyip işkil durup da. Bu deyip de kargaylıkla arsadığı meyli. Nimige daskı demleyip içsiniz mi? Kanda içsiniz hem de uyuyordu. Bu leviyir de. Şunu öyle deydi ama 10. ayından 7. günü geç açma. 10. ayından 7. günü bas kalı bakken de yana. 15-20 gündek vakit bakken. Şunu geçe çıksanlar buludu ben devamlılık aşı karşı alımasını endeydi cümü. Sıpın yolu yollar ravanken Ali Can'dan uçuruyor. Kaşkaya'dan yol havri. Kaşkaya yolları asal çehtte ravanken deydi kargay kız. Kaşkaya'da avam şuna yakışken. Bugün benim tuğulgan günüm. Kaç kuşlar ile bir mübarekli itemsiz. Dep kargay kız şuna uçuruyor. Yollaptı hem de bizim şunda kıkımız var karan. Şuna kısak ondan bulur idi esli. Çö, likin hem de bu kaydı gitası doğru kemmeydik hem de. Biz bu kaydı prinsip boyunca işkımız sakınmaydı kargay kız. Eğer navadı siz de bireyle anlayatkan bulsanız, neyimdisiniz aşında bir telefonunuzu orundakan bulsak. Müştap demde netçi mınlığa anlayatkanımız anlayatkan bir yedi. Hem siz de deysanız müş telefonunuzu orundaplı vetsek, keyniki cevap belgil olmaydı. Keyniki. Aşina bir şun hem de doğru düşünüşünüzü ümit kılımız. Aldı bilen tuğulgan gününüzü mübarek bulsun. 9. ayının 13. gündeki tuğulgan gününüzü tiniğiniz salamet, aileniz bəxtlik bulsun. 18 yaş yop gittin. Bağın sıra yaşırıp. Özal.
3: Yenzi gördüm ben bir işin de şikayet okurana geldim. Yollar rakıran ama ekbirken ben aşı menzergahı, haram gayesinde feyizdim ay.
0: Yürüz peyze.
3: Yani sen kısması o valla aşağıya bir kere anla. Şimdi bela aşağı.
0: Rıs. Bir hil peyze, bir hil belen. Kargay, ikip durgan su, yeşillik. Haa?

0: Ablet efendim.
1: Selam Rosen Gülatya. Bugün
0: vakitlik hem de umumüzlük aç müsahap kubatkan yol beleklerden de vakitlik katmaçlık çay

0: قويۇپ بىر قىسىملىنىيەلەرنى
1: قايدىغان.
0: ۋاقىتلىق ھەمدە ئومۇميۈزلۈك ئاشۇ مۇسابىقە قىلىۋاتقان يول بۆلەكلەردە ھەمدە ۋاقىتلىق قاتناشقا چەك قويۇپ بىر قىسىم لىنىيەلەرنى ئۆزگەرتىپ قىلغان ئەھۋاللار بار. ھەمدە سائەت 15 چوغان ئارىلىقتا ھەمدە ئاساسەن دېگۈدەك ئەسلى كەپ بولىدۇ. قاپلان.
2: Rusya yılma kıyışmır ulusal kurayından yanılmışsın, Myanmar Karakman'a yönlü sıravan kine.
0: Makul buldu, rahmet. Nurtayka.
3: Rusya yıl hızlı yol fışörü. Teşket kaldık ki yıllar ama. Rusya yıl o takvamı, emes mi ki değil mi? Daha şu zikamda bağımızı bellengenli demek şu temde sana kadar.
0: Bellengenli bunda yoğun bir apkur. Demlep isim onu bir tazı küçük kalmaz. Onu kaynak su pütürleyle Allah arına arlaştırıyorsa. Kahve ki kahve anlaşa işçi edip diyor. Aa, ne yapıp bir yerlik. Bu pütü iş kılıp. Midun rayon etrafının hizmet uçuru bu sebegen bu sanılan adeplu uçuru yollap siz əli. Mesela kandıgara hizmet, şopurluqtan hizmet izlemsiz, ya kimiş aşkanlığa dişleydiğen hizmet izlemsiz. Ve ya ki başkaca mında bir aşkanlığa da oturup işleydiğen hizmet izlemsiz. Aşının bazıraq bir uçurunu pəhsiniz. Onun için yaxşı bular idi əsli midun uçuru etrafında hizmetle deyip siz. Şunu olan uçarı kuş.
4: Rüsengül yaşımsı yaz yolu çöreyen maçı o gün terepten. Kelsi karamanganda kürsün dostluğunun aslında deş çekmesin çöp iğir kokus başıma.
0: Makul buldu rahmet siz geldi mi? Bəgən uçurunuzga. Şunu olan mavu Efrem uçur yollabdu. Bugün balamdan 18 yaş kırgen tuğulgan günü. Şunda könlüm yerim bop kaldı. Kıyırk ettik de balam 18 kırdı mı? Kıyırtı vette de könlüm yerim bulupmuş tabdı Efrem'in iki iş kılıp. Hem de balanızın tuğulgan gününü tebrikleyimiz mi? Ya ki ma sizin köylünüz gibi teselli kılımız mı? Bakır gitip siz Efran sizin balınız 18 kırıp kıyırken tutup köylünüz 20 kısınız 28 kırgen, 38 kırgen, 48 kırgen, hatta 58, 68 kırgen balları ba, çoğunlar ba. Ulan neyim deydandın. Cülanı aldı mı hazırçı mangal bulmaydıken nemir karab mangal yolda deydi cümle ma uçurdu mu bir faydalanıp kaylanlar dostlar ha? Atüştün yol xevri, pamir yolları raman deydi Kadircan. Güzel.
5: Şimdi işte bu kaç karı şengülmüş eskini de kuranı aldı mı bir kere raman geldi mi onu şengül? Şimdi var ikimi cülanı aldı geldim cülanı aldım koşumu sıralan için bir gün. İşte bu kaç kat bir gün raman bulduk çünkü yani. Bu çoruş bilgi bu yollar diyendir alın ki.
0: Cülanı aldın mı hazır hem de ma o vaktınca. Nemir karap mangan yolda hazır ki kısa vakitlik eh mangalı bulmaydı ki. Paylanıp gelin la deydi cümü. Ma o musabıkı. Belki de tez içilip gitirdikken leken aşı mayır ötüp oğalım dikkat edin mayırı.
6: Zengir, ben kırdım 48 ya. Benim son kızım 18 kırdı, oğlum 15 kırdı, küçük kızım. Ha? Ha. Kızım 14 kilovatı da. Ha. Bu da kolay ya.
0: Ben bir nim demesem demem siz. Ondan olsa sizin Efran'dan 18 kırptı o balsı.
5: Roşan gel. O sürcanı da kıyam gibi almış. Tungan için çoğunluk manga verdi belki.
0: Nim digen?
5: O işin gayla 31'e. Unutkan mısın da kıyam ha?
0: Hayır unutkalı da cüm.
5: Çekilir de kıyam.
0: O tuğulgan günkü münasibet onda aşılığını unutkalı da uçurcan. Her baylamı yolla şunun da aramandaydı Mehmet Ali efendim. Rahmet sizge he Mehmetcan.
7: Öğrenciğinde kanda kalmalı bir yaşın olma. Bütün olsun ışıkma. Taş kayalanma. Yeni sistem koca şerhse kalanmanızdır. Hazır akrakları bir kent yaklaşımla insan vektör. Yolcu tamamen güzel katılmasını.
0: Makul makul buldu rahmet. Oylab qarab minglachu dostlar. Ahmetjanniki uchora qarsaq ittifoq yo'li daboza qarab mangan yo'lnishda to'silishpa deb uchor beribdi jumi. Shuni ola nimdaydi ma u Akbarkam qorg'oy qiz qorg'oylik chiqsa tinch muhitda dopanji ish taklif qilman. Dopanji mukofot berman. Bugun tug'ilgan kuni bo'lsa intayn moskildu. Chiqilganlar ola qilishib bolduroq chiqinglar unda esa qizg'in qarshi olman. O'xshagan dopanji lozjilar bilan Polo kavaplar ölen Ekber kam öt degen dil mihman çakakıl tutunuz gu. Buldum ha Dombay Yengo'nun güzel manzaralarından körüp kelimen bunda bir ayınıp kelimen deydi Allah'a apkasa. Telefon numaranızı evet bir eyle. Çiraliyini uçu oraya karsak azatlık canob yolu şimaldın canob kayıyor. Ravan karşı taraf oltun bulak hikayeyce uçuk. Culadın başlap hem de azırak çek koyup da deydi cümle Şirali. Azatlık canob yolu şimaldın canob kayıyor. Ravan karşı taraf oltun bulak hikayeyce. Uçuk, Cula'dan başlayalım.

0: Hoş kadirlik dostlar, anlavatkanıla. Etkilik yollarınızı bir semra programımız. Etkilik yollarınızı bir semra programımızın Optimobil Klubu paylıkta katnaşkan orun bosa. Pulunuzu ticaydıgan Isil Abdol. Namı kulaktan kulağa yetken pulunuzu ticaydıgan Isil Abdol. Mulli giren Abdollara katnaşdı. Onunla başka en Isil temizleş paylıktımız katnaşkan 3 orun birisi. Ah mervayet un, yağ, gürüş, açıqların işilte mihmallarını kütü atkan, damaklarına ait okşaydıgan mihmallarım aşkanısı. Onunla başka ama adılda sana udlağı jaylaşkan şiyu doğdu çamu. Ang isil temizleş paletimizge katnaşdı. Andan pesil işçimligini ki pesil ram işçimligi mu ang isil temizleş paletimizge katnaşkan. Uşu pesil ram işçimligini işkendikin işkilik kodunu savma kılışını unutup kalmalı. Kukan koç yollar avandaydı cümü. Ekberka kızım gulcu gali mektepki kette iş gün boğmaylı köygüm kevatudu. Apsi ve işki sanılım apırıp koydu gulcu da hazır. Buptu. Siz mi gulcularım yürek emez hazır. 5 saat 6 saat bağlı buludu. Verip körüp gilersiz yana. Nasıl ama avaz uçurla karayla Mehmetcan. Yakşı mı?
1: Hoş hocam, bugün dem aldım o kandak işini almak gömende.
0: Dem aldı ya. Şarkış. Sen gavca yollar ama makul buldu Rahmet.
2: 174 yol olsa birey. Savanlar bu. Yolda koysunuz şu yollar avanken. Yollarda başın doğru bak kalak gökken. Şoför ustamla.
0: Oho, davan nalu tarafta taksi tosaydıqanlar bek çıqqan mişe kilinglar deydi. İsminiz ne bunda ne depirin ama çek qısqa çekit desek dexi sizni sızıqçı desek dexi. İsminiz ne depasınız davamlı quçur berib turadıkansız bolsa. Sadık edim bir la sana. Hey, manda bir uçurun yetkizü itaylı dostlar jım. Abtonom rayonluq adam küçü baylıqı ve ijtimai kapalet nazarete 2026 yılının keyinki yerimdeki kespi urullağa cemiyetten aşkar xadım təklif qılış türge ayrış imtihanının yezıqçı imtihan xizmetini təşkilləb yolgu qoydu. Bu qitimka aşkar xadım təklif qılışta cemiy 4069 iş urunuğa 4789 adam qobul qılındıken. Tizimlitiş torda tizimlitiş şekilde elip yerildiğen bolup tizimlatqanda Şincan kadrla imtihan merkezinin hükümet torbikte tizimlitiş sistemisi çıkıp tizimlitiş gerek. Tizimlitiş vaxtı 9. ayının 14. günü saat 10.20 18. günü saat 18.20 gıcı buldu diken. 9. ayının 11. günü Təbi Baylıq Ministerliği 2026 yıllık Cungunun Kızılma Baylıq Dokulatı ve 2026 yıllık Yerşari Kançılıq Tərəqiyyat Dokulatını resmi ilan kıldı. Dokulatı görsülüşçe 14. 5 yıllık planındaki ahırgıca devletimizdeki müşü kəm uçuraydıgan ruda Wolfram, Kalay Qatırlıq 14 kıl Kızılma Baylıq zapsi dünya boyuca birinci orunda durgan.

uçurun dostlar yetkizimiz. Ürümçi medeniyet bahçesindeki sünni köldün bedbuy pırak taravatı dolu diyen inkas karta bahçe başkurguçı terep hem de hava soğuşku başlağında muşu laylat kalanı tazlaş hizmetini kanat yaydırovat kalanını bildirdi. Yakında hem de bazı şehir ahalları ürümçi medeniyet bahçesindeki sünni köldün bedbuy pırak taravat kalanı köldü o çöplerinin koyuq ösüp ketkenliğini inkas kılıp alakadar tarmaklarının vaxtı tüzep tazlap bahçe rayonunun ekologiyelik muhitini yakşılap şehir ahallarına azad aramelik tamaşa kılış şarayet yaratıp verişini ümit kıldı. Bu talep karta hem de başkurguç terep bunda cevap kaytırdı. Yaz pesildeki su doluklaş asra şaraitine çekilimiz tüpeyli hazır kabaskuşta eğer köl suyu tartılıp laylatkala tazlansa köl suyunun normal asırışığı təsir yitidu. Bakış terep hava soğup devamlı su doluklaştan zörürü itkanmağın da andan laylatkalan tazlap sudaki bedboy bırakını mənbədin tüyütüşünü planladı. 9. ayına 13 günü muhbar inkas kalıqçı Xıapendi bilen yeni bir kitim alaqlaştı. O yakında hizmetçi kadımlarındaki köldeki yavu uçup əxlətlən tazavatkalığını köygeldi ki yakında temperatura sel tövəlləb hazır bedboy bırakını asas cihetini tarqılıp ketkeldi ki pəqət çınqı çüştüki yukarı temperaturda su sesi bırak bağlığını bildirdi. Muhbarının ürüm şehri Şimgo Baksı işxanasındaki alaqlar hizmetçi kadımlar bilen mu yanı mı ilgirilip alaqılış bilgilişçe Şimgo Baksı bultur 6 ayda medeniyet baksını ötküzü olgan bulup köldeki buzulgan su kiriş çıkış turbisini remont kılgan ve ravallaştırıp tazılgan. Alaqlar hizmetçi kadım ondaq dedi. Bu yıl yazda yukarı temperatura uda davamlaşkaşka köldeki laylatka yavu uçöple sesip sesi bırak payda op kalgan. Hazır hem de hizmetçi kadımla her günü köl yüzdeki uşak çüşek nesile muh katarlıklan süsük orullaştırıldı. Hem de köl suyunu aylandırıp su almaştırış yolu koyuldu. Su aylangan dinkiyen hem de gereksiz su baksını kökertiş, su kırışkı işletildi. Ses bırak biraz peseydi. Hava soğup bakçıdaki deldiraklarını su kırış toxtılgan dinkiyen köldeki su tartılıp laylatkalarını tazlaş meşgulatı elip yerildi.

Turpanning yo'lida oy shu sal ochiqroq chiqib qoladi hamda shu Tur radiosida anglash tursangiz olami. Mang bir yordam qilsangiz deydi Olimjon Bek Tovuzchangdagi Norin saroy oshxonamizga bir nafar Norin ustisi, 4 nafar shogird qabul qiladi. Shogirdlarga mosh berib yunar o'rgatdi. Oshxonamizning sharoiti bek yaxshi ishlashni xohlaydiganlar bo'lsa, aloqa qilsa deydi. Shu Tovuzchangdagi Norin saroy oshxonasida ishlashni xohlaydigan Norin qila oladigan ustam shogirdlar bo'lsa 136-3-9-73-784 136-3-9-73-784 136-3-9-73-784 Müş numarı bile alakalı sanlar buldu kendimi. Tevekkül, ben bu beyin tallıgan tutsam da beyin tallıganlar bekçek. Hem de tuncu bulup şorik ergen anlık uçumuzga mukabat bergen bulduk. Şuan doğru düşünüşenlerine ümit kılımız dostlar.

Qağılıqdı ki, oğluqçımız Məmtimin taksi bolsoğuz mənba dəpir deyidiniz, sizə Axmər Vahid Uniyağ görüşlərdə mükafat verəyli. Bugünkü mu naqşlarını anlap, bir xil yaş vaqtlarımda əsləb qaldım ya, dəb, ma təbəssüm. Qashqaya tərəbdən kelib, Ürümç poyiz stansından qaysi yolu da çüşüb qalsa, davancağın barı da biladıqallar bolsa, bir xəbərini birinlər, davancağındakı məktəbki barat da qanda qız qolayı buludu, dəb. Ürümç yaşı konu biketi çüşüb qalsa, nənzəndə, konu biketi çüşüb qalsa, şu davancağın bağlı buldu ki, Adılcan. Aşı konu biketini çüşüb qalıb da, çıcan yuvarının, qışıq kəsə, çıcan yuvarının aldı da bir çavuşu var deydi, aşı çavuşuna aldı da, davancağın barıdığan, maşınlar bak ya, 15 koydan çoğu paradığan. Aşı kolay buladı ki. Məmtimin taksi siz alaqılış numarınız ve ismanız sizin yazıp evet han. Sizin Axmər Vahid Uniyağ görüşlerden bir eyli. Cuma? Şunu lən Ertan Elşir sizden numarınızı tapşırıp ağam bulduk. Nurgun dostlarına ait kızgınlık bilen katlaştı. Hazırdan özlem de bizden var. Yeşin salonumuz B, C, A, D. Degendek cevapla bilen tuşplik etti. Rahmet de muşunda bir kızgınlık falan katlaşkan Allah. Suallar hakikaten adi. Hem de doğru cevap verilgen, tehlikeyen oğuzumuzun mübarek olsun deyimiz. Başka oğuzlarımız yeni fırsat pa, yeni devamlık. Hatta ögündeki programlarımızda herkıl mükafatla olan mükafatlayımız.

0: Şincan köşme haberleşişinin ailem torun işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adem hektapçırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetmen hâşametlik turmuşların behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleleksiz. Faydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öyücay Çekişçilik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetmen hâşametlik turmuşların behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleleksiz. Faydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
2: Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan sınırlı girek cay. Dağılkı Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatak asınız, menzir rayının belirtiği soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan Ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilindir. Tianshan 1. numarlıq turalgısirke Otturhal İgiz qabət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan Bağ Orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğen Esil Oltraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kirek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirkti'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
3: Qadirlik dostlar, anlamatqınanla 107.4 Qatnay Sənət Radiosunun ətigəlik yollarınızı bir səmirə proqramısı. Proqramımızdaki Optimobil Klubu paletigə Qatnaşqan orun bolsa, namı qulaqdan qulaqqa yetkən pulunuz nəticəydiğən Esil Abdul, Molli Grin, Abdulri. Onun başqa ən əsl təmini izləş paletimiz qatnaşqan orun bolsa. Bir semiş Ahmərvayt, un yağ gürüşlərini işçiltib, mihmanlarını nəyət yaxşı, qızğın, kütü atqan, mihmanlarım aşqansı. Yəni birisi, şu pəsil şirkətininki, pəsil ram işçimliki. Pəsil ram işçimlikini işkəndə ağızlıq işbirlik odunu savman qılışını unutub qalmaqla. Onun başqa adıl da sanı odunluğu cələşqan, çiyü doduşa. Mən Aqsu Baydın, yağmur yağıyor, çöpür dostlarının diqqət qılıb əydişini ümid qılıman, deyir, makul buldu, rəhmət.

0: 到学里拉多曼那子天山胜利隧道的昂拉哇胜利隧道的昂拉多曼的好的给他们朋友们
1: Doğru, sen de düşürme ya. Çıkız, beşin kent yolları, yolları var.
0: Ey, makul buldu. Rahmet man. Kent yolları. Ne mi diyen azadan, ne mi diyen çıraylı kava bu yeşillik, ha?

0: Başınasa Özal Əpəndimin avazı uçurunu bir anlı yüteylə.
1: Deriz Eksutta Duruşengül, Yolustur bir yeteyim, yazın üstünü idarına aldırdım bana. Beşinci başına hiç geldim, şimdi canı buluğa. Yollar yapalım Duruşengül. At Turpan mangalıma davancım bir şey yok burada bir. Zaten gidin bir niye bir tepki, şimdi peyiz bu. Yanlı Laz bilgini gitsiyse zaten gitsin bile bu şeyde.
0: Şu an. Memleketin sen yırakla, taşla beni ot bıraka. Şərqi işkin çaylanma Badamən Sanat rayonundan ətrapı Midun rayonu ətrapı qoşulmuşda yollar rəvankən deyən uçurunu mir deyən şənşən əvətibdi, cümə makul buldu. Məmtimin taksi tüncə qətə mükapatqa erişiniz kəndə, mükapatqa erişim tək keyfiyyatını mazır şundan yaxşı. Buldu, siz bilə ala qılışıdı, cümə Axmər Vahid kilə siz bilə ala qılışıdı. Qaç qışıla bir pul qıçaş, Axmər Vahid uldur basər yaxşı qağılıqqa, hə? Davamlı qatını şübdürə ondan sağ, cümə. Mehmet Reyim efendim.
2: Riyasetçiler yaptım size. Ma Marafın için yürüyüş. Kaçan saat neçede ahırlıçlı. Şimdi Tokay'da gönderim. Afanko yoluya aldım. Yol o çok naçı. Ravan maşınlarla vardı da.
0: Makul buldu Rahmet.
2: Cevap onun üstüne.
0: 15'li etrafı da. Aşı esneyerlerini yıkıp bütün hem de atarıp tükçü. Olacağım 15'li etrafı da. Göç pazarını aldık yollar avan deydi. Esil temel.

0: Aksu diye amgur bağım ikende bunda karsak mı kelgüs 24 saatlik orayı malumatı da Aksu, Kaşka, Otuş, yamgur bakke. Aksu'da mı ötkünç yamgur yığıp keyin hava bulutlandı 13'ten 26 celsiya gradus kıça. Atuş'ta mı ötkünç yamgur yığıp keyin hava bulutlandı 14'ten 25 celsiya gradus kıça. Kaşka adım şuna dapto. Ötkünç yamgur yığıp keyin hava bulutlandı 15'ten 28 celsiya gradus kıça. Hotan da hava uçuk bulup keyin bulutlandı 18'ten 28 celsiya gradus kıça. Müşündaki hava aray ahvalı ya. Turpan'da bugün 24'ten 38 celsiya gradus kıçka ne ay temperatura ahvalı. Alimjan deydim şu vaktanla şuna yakşı olsun emanlanın. Bugün tazlık etirte tünügün saat 10'dan başlayıp keçi saat 4 keçe meşgulat kılgan yollanı. Pak sıkıvetken hazırgen uxturuş geldi. Saat 11'dan başlayıp iştiranlan kısanla buludu. Dep, yani yol süpürüp tazlayıp su çeçip şu işlan bir tarap kılgılı meşgulat kılgıl barmez. Yol birinle acıma bize yol birinle yollan yüyüş çeryanda ançımın su çeçip koyuşumuz mümkün silege. O kastan kılgınımız emez. Ma yolların aşında tazlaşka hem de biz gibi yakından hem de bumsanla bulmaydı deyip ma alımcan muhit tazlık optimobil aydaydı ha alımcan çö şuna dedi ya könlüm
1: riyasetçiler yaksınçiler
0: yakşı
1: bizden bir el uç mangan dike biz var tatak seyredik Allah
0: he
1: bence yollar fakat ama yok keçimiz ha pinte yoksa ravlu olup getti yol alıp getsin de belki bizim
0: he
1: artık kutusluğa nümür kolayla işi var müslümde hem de
0: Ha, onu için?
1: Yıllarına turlar tıkkamadı.
0: Yok, onu şirketten özüre şu umum yüzlük deyken kıvatkan iş dursa, bu onu bir taraf kıpıyordu. Ensirmen, könlüm, cümü. Şirketten bir taraf kıpıyordu onu, inkas kısanla buldum işten işten. Ne vardı işte, aşkı ahvalı yolu kavakta, inkas kısans poliyi verdi, cümü. Sayyoli Şavuşmur'dan kendinden başlayıp, şimal yolun işte dostluş bağı dedi, uçar tur taksi. Niyaz efendim, he? Qağılıqtın yol xəbri, qaskı görüktün çoğun bekət aldığı üçün yolla qoşulmuş şunda rava, ləkin maşınların çıxıb əməz deydi, qaskı görüktüb. Görük vəkəndə,

0: Batugül xanım uşur yollab da yaxşım sizlə. Yoldaşım işkimiz çay işkə. Eş huzurlu ne bir xil onlatımız hazır. Şunda
1: amdım. Şunda ki avara yaxval ya. Turfandı bugün 24'ten 38 Celsiya.
0: Radyonu koyu ile hazır ve ayı kişiler oturup naştığı yitip de. Ebu hazır 11 olay dedi saatte ama 11 olganda naştığı havasanlar çüşük tamığınla kendik sürüldü akçan. Şuna olen. Keşik tamığınla kendik sürüldü. Lekin rahat demiş tamığına güller aldırmayı turup naştığı tayarla Fatigül. Fatigül hanım. Da oturup naştığı kılışına üzümü bir bəxt qobu digen. Kadar rahat iş.

Qadirli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Bu yil 1 aydan 8 oygacha Shenjan bo'yicha yeza tosh yo'llariga selingan turoqlik mulk selinmasi 8 milliard 700 million yuandan. Yangidan va o'zgartirib yasalgan yeza tosh yo'li 4400 kilometrdan oshdi. Qashqar shahri Paxtakli yesining Tavshan Chuan kentida xarma yotqizilgan 400 yo'l kentni kesib o'tib, shal etizi manzarasi Oyla aran ve özgeçe ailevi mehmanxallan tutaştırdı. Ravan yol güzel manzara sayacılan celip kıldı. Yıl beşirin hazırgıca kent kütüb olgan sayacı 100 min adam qedimden aştı. Tavşanchuan kentinin ahalısı Zulxuma Tursun mındaq dedi. Bu kentki yerlik ahalılarının kelip gızalınışı kolaylaşıplı kalmay. Bu yol arqalıq başqa caydın mu köplap sayacıla kelip adıdı. Bizdek soğudu kıldıqalarının kırımımız teximi köpeydi. Avtonom rayonimiz bu yil yeza tosh yo'li qurilishiga 11 milliard 200 million yuan mablag' selib, 7000 kilometr keladigan yeza tosh yo'lini yangidan yasab o'zgartirib, yasash bilan birga yeza bozor 3-chi darajalik tosh yo'li, tabiiy kentlarning yo'llarini qattiqlashtirish, xatarli ko'riklarni o'zgartirish, yezalardagi yo'lovchi yuk tashish maydon bekatlarining to'qqachilash asliya qurilishi qatorliq turlarni mos qadamda olg'a surib Yeza yol torining qatnash sharoiti va mulozamat sifatini umumiy yuzlik o'stirishni planladi.

Avtonom rayonimiz bu yil yezi tash yo'li qurilishiga 11 milliard 200 million yuan mablag' sarflab, 7000 kilometr keladigan yezi tash yo'lni yangidan yasash, o'zgartib yasash bilan birga yezi bozor 3-chi darajalik tash yo'li, tabiiy kentlarning yo'llarini qattiqlashtirish, xatarli ko'riklarni o'zgartish, yezilardagi yo'lovchi yuk tashish maydon bekatlarining to'qqizlash asliya qurilishi qatorliq turlarni mas qadamda olg'a surib Yezi yol torunun katna şaraiti ve mulazma süpitini umumyüzlük östürüşünü planladı. Avtonom rayonluk katnaş transport nazarı partiya komitetinin əzası, muavin nazır Wang Xinhua mındaq dedi. 9 yezi bazarga 3-cü dərəcilik ve onundun yuqur dərəcilik taş yolunu tutaşdırış, xatarlı körüklərini özgərtişini asasi cəhətdən tamamlab, yeziladiki yolucu yük toşuş meydan bekətlərdə toqqacılaş əsliyəsinin 77-ni yenidən köpəydimiz. Bu quruluşlarını 11-ci ayının axırıca umumyüzlük tamamlab, işqi kirişdürüşünü mülcərləvətimiz.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Avtomobilinizde toy kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilga silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yenili şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdu.

Hürmetli radyo anlayıcılarla emni hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide 9. ayının 13. günü gündüzdün gece geçe hava ucuq temperatura 19'dan 32 Celsius gradus kçe. Ürümçide 9. ayının 14. günü gündüzdün gece geçe hava bulutluq temperatura 20'dan 31 Celsius gradus kçe. Ürümçide 9. ayının 15. günü gündüzdün gece geçe hava ucuq temperatura 19'dan 32 Celsius gradus kçe buludu şübal şamal çıkıdı. Qadirlik do'stlarimizga avtonom rayonimizga 16 shaharning havo ray ma'lumotini oldimiz. Urumchida havo ujuq temperatura 19 dan 32 Celsiy gradusgacha. Altayda havo ujuq temperatura 14 dan 31 Celsiy gradusgacha. Chochakda havo ujuq bo'lib, keyin bulutlanda temperatura 14 dan 31 Celsiy gradusgacha. G'uljira havo ujuq bo'lib, keyin bulutlanda temperatura 16 dan 32 Celsiy gradusgacha. Bo'rtalada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanda temperatura 16 dan 32 Celsiy gradusgacha. Qarmayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanda temperatura 21 dan 33 Celsiy gradusgacha. Quyitonda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanda temperatura 15 dan 34 Celsiy gradusgacha. Shayxanzira havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanda temperatura 14 dan 34 Celsiy gradusgacha. Sanjida havo ochiq temperatura 17 dan 34 Celsiy gradusgacha. Qumulda hava ujuq temperatura 14 dan 33 Celsiy gradusgacha. Turpanda hava ujuq temperatura 24 dan 38 Celsiy gradusgacha. Qorlada hava ujuq temperatura 19 dan 33 Celsiy gradusgacha. Aqsuda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanda temperatura 13 dan 26 Celsiy gradusgacha. Otishda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanda temperatura 14 dan 25 Celsiy gradusgacha. Qashqarda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanda temperatura 15 dan 28 Celsiy gradusgacha. Xotanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanda temperatura 18 dan 28 Celsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq temperatura 19 dan 32 Celsiy gradusgacha bo'ladi, shubhal shamol chiqadi. Havo raydi ma'lumot anglatdi.

Kuatadı dep Osman Bakkal efendim uçur yol yaptı. Andan 2014'niki Toyota Vios maşın sitildi. Zıdondan bir de 5 paylayan 100 rang maşından etrafı sadece yoluk. Lekin çoğun sokulgan ahvalla yok. Hanç pulla etrafı da bula dedim. Onu bir bağlı boğan dikin sitip etmek çıkayım yaptım o bilini. Evet koyduk ya Tursun Cansı'dan bir bağlı yaparsanız. Şuna ola varıs doktorumu bir yollat kipi itip doğum. Daha karsak Vinçuan Yuli Gauca. Güven yoludan ma soy yol tarap qarap mağan yolunuş tosulup ketti dep. Bugün dem mağan boq itmediniz ya işqmangan boq itmediniz. Şu doktorlar yolla tosulup turup qalsanlar bolmaydı da. Sevi uçorunuz tapşırıp aldık. O işlerini qaç manda radio anlap oldu.

0: deydi ha. Sotadı ki mama şimdi. 156 ala kılıç numarı 156 46 96 589. 156 46 96 589. Kızı kuşla alıp kalsanlar 2017'nin ki kisendin gazlık ki. 330'ı. 33 mağı sattımız. 33 mağı sattımız deydi cümü. Ürüm şehirdik. Ürüm şehir içtik. Ma abdumobilini satmak çıkı. İşligil kelgan edim, pulsi muvofiq bo'lgan ijara uy topib bo'lamiz deb Ahmadjon. Masalan, siz qayerda qayerdirak olmoqchi ijara uyni? Mush Tian Shan chu atrofidami, Sha chu atrofidami, qayerdirak olasiz? Shuning qarta ijara uy chiqqu.
1: Yaxshimi vaziyatlar tushundim.
0: Yaxshimi?
1: 2022 8 ayning Toyota Lidl Toplar Maşini bayağı için maşinlere alırdı.
0: Makul buldu. Ma abdumobilinizde biz ustamga evet eyleyici mi? Ma aldı dik abdumobilini bağlayıp da alıp eyle.
2: Şuna girmiştim iken Nisan Eko'larda 65 milyon 70 milyon adı abla. Şuna girmiştim iken Salim Olanda'da 40-45 milyon adı abla.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. 2013-12 ayının dapla bir uçur yollap koyup siz ma baby dap isim koyan anlık uçumuz. Nemin emdi onda demek çoğunuğunuzda biz asla düşenmedik. Şunu olam ha o. Epo uğrını bahaladık o hazır. Şunu yanım tuluklap evet ettikken size. Altıncı gelin nemin erim. Üzümken o bu. Lekin yaman çıraylı kızıl kızıl saydım dokmuş yüzümde nimdeyimiz. Siz bir baranlıkla astık bir yere vapsız mı deme? Turpan verip aldınız mı?
3: Yan yolu siz bir ay dur geçti sür. Huaguangce boşumuz yolla. O sıkıntı o maşin köptün.
0: Huaguangce de maşallah kötü usluş. Ma uçuyorunuz da avaz kalı ölçemlik şimdi ondan çıkıp da cümle.

0: 947 yılında 15 milyon 20 bin kadrabı. Şimdi 21 yılında linke 06 yılında 45 bin 50 bin kadrabı.
1: Mana, bırak kuru anlağın bulduk. Onda olsa, yani bir aptomobil 2012 yılınki daha çok bora deydi. Müşüne kaç bulaya trapı da bulaya deydi. Ustam, evet koyduk. Kadırcan.
2: Bizim kulaça bizim evde bir tek koruladı.
1: He.
2: Bizim kulaça.
1: Aldı da uçur bak.
3: Yaşımsız. Mema 2015. Birinci ayının tüm koruladım. Bizim ağam tümle tek koruladım. Ben bu adam için bakalım. Bakalım.
1: Uşun bahalı tipinim kılansız Kadırcan he. Hem de onu ezan bahalap koysa köngünüz yerin bup kala mı? Ay kımmet bahalap koysa mdak, sizden baharınızın mdak, ezan ya ki kımmet manda bup kalsa sel he? Evet koyduk kan 2015 neki karılla kendili Kadırcan'dan umak oğul gekip tüken he bir on.
2: Bizim kulaçı yakşına.
1: Yakşı biz yakşı. Sizler yakşı tuğdunla mı? Şuna ola 2018'niki Guangxi GS4'tin bir sabah ketursun can ustam. Şunu bir bahalı vesansız ketti içimi. Şuna ola 2020'niki GWS5'tin bir sabah ketursun can ustam. Bunu mu evet evet tok. Bir bahalı vesansız. Ali Can'niki 2019 ikinci ayniki Ahren, Kolhut, Kia, Huanchi. Maşına kaç bulak satsam buldu bahalı vesansız. Makul. Mal dedikler bir bağlap olsun adın evet ey.

0: Diyatkas anlatmış.
1: Ha.
0: Bir de nakşanlaydı.
1: Bir de nakşanlaydı ha.
0: Bir sen kılacı önden anda
1: ha.
0: Böyle nakşa kuyafırına diye.
1: Kepes tege şanlatımız dedi la mı? Neyim dedi la aşkılı bana yedi işler yedip sile. Çoğunlağı yardım şembeşem. Şuna amdan buptu. Şembeşem çıkıp, şunda çoğunlağı karışıp, yardımlaşıp, idizirik işlerini kılıp, öğlenin işlerini kısa balla. Tekim kalız işleydiğen buldu. Tekim akıllı hop gidiyordu. İmtalla degen 100-100 numaralıdan bulup gidiyordu. Şunda yakşı. Balla nere kaç cahattin, ahli, ahlaki, cisman cahattin, etraplık. Şunda bir terakki kıldırıp, terbiyeleyip, çoğun kılışmış atallarına mecbur etti. Bulda eli bir oralaştırayla onda asacı mı? Talepler bina ne? Oğlumcan bu kaya yapıp gitti. Tiyancın yoludan hınan. Yolu karap mangan yolu işte bir tamak yetkizgüş bile aptım o bulaş yerde sürkülüp gitti. Aşağı kegen dikkat kımayınla ama tamak yetkizgüçle anlavatkan bulsanla bir piyadla yoldun. Daha bir yitilip üstsanla mı meyliyim şu piyadla yolu boğan şikayetiydi. Piyadiler yoludun bazı da çıraklar dikkat kımayla üt gitsilerke ama muskülü deydeydiğen örmetlik, söyümlük muşu tez yet gözgüç hadımla onda kımayla özenlerine hayatlı bir khaterli güle bunda bir azraq vakt ne konuşmadığınınla doğru vakt konuşmuş bu mayıtke çünkü pintayın aşına belgeler pekken vakt oldu dike vakt kararlığı yet gözmüse bir kısımla bazıma tamak buyurut kallamı bek yolsuz çapın bir yürüydü dike şuna ola otoşup gelgen pulu bırak tutuvalı dike pintaydın diken dek aşına işler buldu dike hem de bu dünya özra bir mihir muhabbet bilen güzel deyimiz özra birbirimizin doğru düşünüş bilen güzel deyimiz başkalarını çüşengen başkalarını doğru düşünerleydiğe adamdan kalbim nait oh gönül samimi buludu deyimiz meylenge durmuş asan emez hem de muşunda her kıl kesip her kıl işler bilen şoğullunupmuş o hayatımıza devam etmez. Şu an da küçükken bir sevellikle bilen. Küçükken vay boptular devetken bir sevellikle bilen. Bazı müşünde bir uylumuğun bir könülsüzlükle keltürüp çıkarmız dostlar. Şu an şu kızıl yeşil çıraklar alaydı. Dikkat kılıp yoldan ütken de alaydı. Bir dikkat kılıp menşanlarını. Bek ümit kılımız. Bulup memduma tez yetküzgüç kadımla. Navad aptımobilla bilen müşünde sürkülüşüp kesenler. Va boğuluk aç tez yetküzgüç. Toksikilit aydı gelerek buldu dike. Şu an emdi bir... Dikkat kımangan bulsanla, belki memdumuş tez yet gözgüçmüş kadımdan ailesi ba, belki vatansı ba, ayal balları buluşu mümkün. Sayıyorum, hiç hangi manganda Abdumobilla sel köpteydi Ali Can, he? Abdu'nun uçu orakarsa Huanqalı, Cunyi Doktor Hasan aldı, maşallah köpürek deydi, he? He, mavi, Ezan Fımbin, geldi uçu orakarsı mı? Geldi, he?
0: Ahmet!
1: Makul buldu. Yakşı işlerle andalsa ben yeli bir nakş koyup birey. Aş nakşını mı anlığa şükücep, bisip işlep, aş bir gün tüketi daha aş 20 gün tüketi daha andalsa bulamdı.

0: Hoş kadirlik dostlar, anlavatkınanla minin Optimum Blum programı. Sen daha sayın devamlıq dostlarının uçuruları karaylı. Mano maşinamdaki Ekbercan'dan bir uçuru bağımıqanda anlayla.
1: Yaxınsız, bir tane danlı kıyafetken.
0: Bir tane danlı.
1: Mano maşinam çeşitimizde bu şey dikkat kalmasın da bir azam bağına. Birinci okulsa 2023 yılında postanlıqan tok tokluk kesme. Modul sen yaptın bile karıcan 95 bin kilometre yolmağında yolcu. Maşinle 128 bin kaydırıyorlar. Bir çok kalsa Turkmay, Arlaş, Toyota, Lidl yani 115 şeklinde çıkan dektoraylar. Akran, Lahit'in takip 83 bin kilometre yolmağında 63 bin kilometre ayrılıyorlar. Yani bir çok kalsa Nissan markası ki Nissan A-Power yaptım bile. Yani 14. yılda şeyi boşa çıkan şu. 2.23 bin kilometre yolmağında köylere. Maşinin musabı 86 bin kilometre.

0: 69 teklifiga aydın ama. Yandırı top kalsa, şükürden 20 yılın opasyonuna tokma ağırlaş karolla. Kümre, burada tek kutu, bu maşinle 58 teklifiga aydın ama buldu.
1: Makul buldu yanı bakken, he?
0: Yani devamlı kazan maşinlerimizde, şükürden 20 yılın opasyonuna şu kız ayarlarını iki yön kuralakalarını aldım tabuş buralaydı. Audi markasındaki QRL diye hattım bile. Bir bir tek hiç kuru. Maçak yatım naitim kıvam. Kökran 5 liraylı. Bu maşinle 63.8 kuru verdim ona. Yan bir çok kasa 2019 operasyonluğa Toyota markasındaki CSR hattım bile kızılıran. Maçak yatım naitim kıvam hattım bile ona. Bu ne? 48 kuru verdim ona. Yan bir çok kasa 2019 yılında postlanan TRV, Akran Ürün Diyarlık Şikol, 1-5'te Mayla Sıkkan Pomo'nun işi en ilgarte, bu ne? 83.800 koyuğa ayrı ürünler. Tamam ki 4'ümüzden aptımdilerden Çimpulas'ın birisi var. 2024 postlanan 36.000 kilometre yolmanan, 5 sıraylık aptımdil, 1 yuşan may çok bilen 1000 kilometre çoluk mağalaydı. Oradan 1.300 diyen, 1.000 mağalaydı.
1: Makul buldu. Rahmet sizge acımı.

0: Mesela Karaman'a yol nasıl efendim?
1: Hı.
0: Yavru var değil mi? Yollar uçuk, yollar uçuk.
1: Sağ yolu en sen taraf karap manga yolla şun da uçuk dedi Mahmut Can. Rahmet.
2: Şunu antep neyse Suzuki Beydoğuş'un da 7-8 bin koyu atrapıda.
1: 7-8 bin koyu atrapıda. Makul.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altımız hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokuslıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen fokuslıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derece gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katkılın. Fokuslıklaşmayları.

0: Mana programımız başlanış bilen tanlar, Abudo akımız karşı alımız hidayet kızıqış kapsız. Dip yolufçu oru beripti, danlıqtonlar ravanken, itibak yoldurma ravanken dige uçurun əvətipti. Buldu, rahmet uçurunuzga. Onun başqa Zühra xanım sizden qızgın karşı alımız. Qaplanın ki, avazlıq uçuru itib kapti. Anlaylı, Qaplan, qaysi yol bölekledin, yolufçu oru bədikin? Qaplan.
1: Yaxşı. Çoğunu poesansı karakmanlayın işaretten kendine sayılır.
0: Buldu, rahmet. Öz halin ki avazla kucuri.
2: İzayet kız kendisinden kandara kavalın cahşın belası. Yaxşı. Olma yolu sürgün itiyle çalışın bir tarafları yolu arası var ne?
0: Buldu, rahmet. Abudu akımız yoluf çori, çen tancan yolları muravan kendine uçurunu beripti. Köpten köp rahmet uçurunuzga. Veymeyce azizi ya. Mən müşündaq yaxdırıp anlavadım. Bugün mu sucuğunun havası müşündaq yaxşı. Müşündaq yaxşı havada denzi ilip minavadqaç anlavadım. Deydu. Buldu bir xatarlik dikkat kılın.

0: Emin toxdi, yaxşımısınız deyə pıçır yollabsız. Onun deyin ki, açıqnan yolları ravan. Yopurğu açıqnayısının ki, yolları ravan deməkcim o, qaysı yol. Buldu. Nur neki avazlı kucur edip kaptı. Anlayın, Nur qaysı yol beləklədin. Yol kucur bədikin, Nur.
1: Yaxşı. Şimdiye koşuyorum, işte şunlar var gene.
0: Buldu, rəhmət. Yana uçurlarını yanılıp karsak, Zakırcan, biz motonur bir şeyden nayyakkaç anlamadığımız dumtas dumgu şoklap deydu. Buldu, buldu. Kadırcan'ın ki avazla kucuri.
2: Kaktayız.
0: Oy. Ha.
2: Kadırcan'ın uçurumuzu anlamadığımız.
0: Buldu, rəhmət, sizin uçurumuzu anlamadığımız deydi. Yeni bir uçuru vayken.
2: Gayet acı, yaxşı mı?
0: Yaxşı, yaxşı.
2: Kadırcan'dan 7-ci yılda.
0: Bırındadi. Buldu. Yüzüde, dadı üyde oturup radyonu anlayıp size o mağ buldu. Kızgın karşılığımız davamlıq anlayın. Yine uçurlarını yanılısağa Ali. Seyfi yandın tozcan karapmandım. Yollara van deydu. Buldu. Rahmet uçurunuzga.

0: Dostlarımızın Meyri Guliyem, Meyri Guli degen dostumuz, yaxşı mı olmuş vaxtınız, xayirlik bolsun deydi. Buldu, rahmet uçurunuzu tapşırıp aldıq, davamlıqmış o yege, uçur bəhsiniz buldu, qarşalımız. Yana onundan başqa, Kayşin Joğau degen dostumuz, mən mu idarda, dijorni idim, anlap oltadım deydi. Buldu, rahmet, balım degen dostumuz, Siz nomu uçurunuzni tapşırıp aldıq, avazlıq uçurunuz bayken, ha? Biz ama muzikantlarını toxtutup koyup durup, uçurunuzda anlaylı.
1: Hidayet kılsam size yaşımsız. Kızdan karşılmen, men öyge kayıtlanmalı sallan, apırıp koyduğun bir kısmet kıldığun radyo anlıkçı. Yolu uçuru bayken, musu VTNL'u Ravan kendim o.
0: Buldu, buldu, rahmet. İsmimiz Bilim Al, yan dostumuz gene. Buldu, uçurunuzu tapşırıp aldıq. Yana ofçularını yanılaylı dostlar. Kızgılıq plan programımız katnaşqa isla. Bir xatar yol yürgen asasla öz onlar kitab atan her qaysi yol bilekledin. Yol ofçuru bəgə isla, mazga, may, qaz ofçuru bəgə isla. Onunun başqa ortaqlaşıdığan teyimlerinle olsa ortaqlaşaq buldu. Kızgın qarşalımız. Mene gülen bergen dostumuz. Mən Qashqar şəhər işçidin yol ofçuru birey. İkinci aylanma yolları ravan deydi. Buldu rəhmət ofçurunuzu tapşırıp aldıq. Mışı Qashqardaki dostlarımız. Muşu ofçurdun önümlük paydalanıp qağa isla. Yana dostlarımız qaraydıqan bolsaq, Gül isimlik dostumuz, yalıdır, rüyda qarap mandım, yollar avan deydi. Buldu, rahmet.

0: Sen şida çoğdan miğe bazır işe yen keldim. Yollar avanken. Azır bırak kuru ahırlaştı gu. Ahırlaştı yolla içildi gu. Deydu. Buldu. Rahmet uçuranızğa. Alımcan ha. Alımcan Xuan Baucu. Şopur dostlarım şu yeni şehir rayon tarafta. Skanerlapla minidigan tokluk ve sıpıtpa bunu mingelle kalaymakan toxt. Toxtutuş, yolunun doğrusuğu toxtutuş, yoşurun xayaplan ilip kilavatıdu, ya ki tok tıksıp, mışı motonun ilgileri şirketleri yığıp ilip ketmeydiken, ya ki heydigen adam tüzük bir katnaş putlaşmaydıgan, asasi toxtatmaydıgan, putlaşmaydıgan, yolladı toxtatmaydıgan, mışını bir çanrak tüstü boptiken. Muşu sebeple kalayımıza katnaş adıysır. Köp 101 vatıdu, deydu. Buldu buldu muşu uçuranız ne? Biz münasebetlik orlağı yetkizip koyuli. Şimdi muşu skanerlap toktuk ve ispit mindiğen dostlarımız mı muşuna bir dikkat kıgan bolsanla. Muşu heydige vaqtta mı deydeysile? Eydep eydep operip menzilinlağa bağıgan deykin kalayımıza toktatmay, adamla kutlaşmaydıgan, katnaş kutlaşmaydıgan yelege bir toktatkan bolsanla. Yine dostlarımızdın Kudus. Şan şahı körü, köytün gavsuğu meniş ve orğamçı çıkış iğızları koş yönlüştü rovan. Orğamçı çıkış iğızları koş yönlüştü. Bu koysu yolup get orğamçı çıkış iğızları koş yönlüştü rovan digen. Buldu. Ablikimdeki avazlı kufçörü yedik yaptı. Anlayılı. Ablikim.
1: Ama ne çıkmaya çıkma, kurculu var mende kısır, aldıraşıp durup kısır, derenler kaldı mıydı etsiz? Bir
0: kendim başta bir buldu buldu. Kulcuğa bir aldınız mı şimdi akıllı? Uçar koş.
1: Yoluk çöre, reyse değil o ravanken, teyşenci, gaz, tanıda gaz bakı ötürmesin yok kendime.
0: Buldu. Kaplan.
2: Zahit da 15 kerim de yalıştık o deyme. Yerlik vakit 3 kerim de.
0: Buldu he. Uçuranızı tapşırıp aldık. Abliz isimlik dostumuz, mən məsələnin proqramını anlaşını bək yaxşı görmən, digə uçurunu qaldırıbdı, buldu, rəhmət. Ösmü kisəliklə doktor xansıq bardağa yollar avanmıdı, deydi ızdənə. Aşı o tərəbdə kitabatqan dostumuz bolsanla, bir uçur bir evətkən bolsanla, ösmü kisəliklə doktor xansıq bardağa yollar avanmıdı, deyib. Qayaqdan qayaqa aşını bir inaqda evətkən bolsanız, hə? Zakırcan, bu, buldu, uçurunuzun tapşırıp aldık. Ali Can'a avazlı uçuruyor.
3: Yaşım siler, yaşetler.
0: Yaşı.
3: Avazlı törler kitbarda.
0: Mandarak beğenmem siz Ali Can. Hem de boptu. Şunu da yaşı verip siz. Çöntiyen digen dostumuz. Yaşı mı siz? Mən mi yaktırıp anlavadım ben? Deydu, buldu. Karşalımız. Davamlıq yaktırıp anlayısız. Bizden Liu Daven tereptim barattım. Ösmü kisellikle doktor hanısıga. Şu yollar ravan budu deydu. Bildiğin dostlarımız bir uçurur bir evetken bu sanla. Təlk tağları ya. Məkitte vekşi yamğur yığıp getdi. Yamğurda mundaq işligeç avazınızı anlavadımız. Deydu ha. Buldu buldu. Vekşi yığıp dedi yamğur. Bəhri, Arxan Çukoba yengəşi deydu, hə? Buldu, buldu. Qudus, hə? Arxan deməkçidim, yəni xata oq. Deydu, hə? Buldu, buldu. Ey, Qudusmuş xətlərini yazğandı, yaman qızlıq yazdım. Tərxan, Arxan. Arğamcı çıxış yolları edəbçi. Buldu. Kaplan ha, oy çıraylıq ke, çıraylıq ke. Kap qara. Alija Arxan demekçi deydi. Buldu. Abdikirem akımız ha. 6-cı kent, 7-cı kent yolları yıravan, 100 yolları yıravan deydi ha. Buldu. Rahmet uçuranızğa. Alijan, sizden uçuranızı tapşırıp aldık. Uçar koş.
4: Huan kendi, tey kendi, kun kendiler, alan kendim o.
0: Buldu. Alımcan Xuan Baucu. Tosulup gitip de ama yolla. Resim evetip siz. Buldu. Dikkat kılan bir xatarlıkke. Devamlı kuşur berip doğaysız. Bir xatar yol yürgen asasta. Gülenber'den avazlı kuşuruy.
5: Güzel bir yaşet bir ayet. Yaşı.
0: Yaşı. Yaşı.
5: Rahmet. Çinçilik hava bek yaşı. Beş taraylık meyvelerini ilir. Şu adamdan ki iyi ki kilo aldık bana. Hazır Bu kısım

0: Yana do'stimizning kayga uchurlarga qarasam, Shinfo ismli do'stimizningki ovozli uchuri yetib kelibdi, anglaylik-a. Shinfo.
1: Ramusho. Shuningcha prezidentga tut, etnima ekranga chiqarishni mayman gonzon xalqiga kirib, ovozli quloqda mushtekni. Nimaga? Nimaga ekranga chiqarishni bir deb bayon bo'lsin.
0: Nimni ekran chiqirishinday siz xopoma yozig'chi yozamsizmi shu uchrangizni? Lota, davlat yo'li 218-yil yo'ldan balon tay norat taraf qarab manga yo'lnishda avtomobillar ko'p, lekin to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat. Lota texich o'ylanib turibsiz-da. Parvoz.
1: Yaxshi-ku, do'stlar, qishda havo uchuq, nasta havo yaxshi.
0: Bo'ldi. Yana nima lozim bo'lgan do'stimiz deysiz? Gango balang. Mo'qiz bilan aloqasi bo'ldi, yomon muvofiq berdi. Gul demoqchi o'xshamamsiz, Gango balang, a? Abdurahman Somkichi, Abdurahman aka, sizni mi qarshi olamiz? Do'stlar, ilon anglaydigan vaqtimiz kelib qapti, a? Ilon anglab qaytib kelamiz.
2: Yer belgisi orından öy setiliş cemetnin şerbi. Bir feri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürüş yaşametlik turalgunun faaliyet orından külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terligide çınıksınız. Siyafet salıda dost buraylarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetnin yaşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Faydalanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirki Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan Ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianşan 1. numarlıq turalgısırki Otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba Derizinizde assınızla Tianşan Bağ Orman mənzirsini körələksiz Əmmi adam intildiğan Esil Oltraq rayondan öy setiliş Könlünüzdə kirək iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orından öy setiliş cemetnin şerbi. Bir feri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürüş yaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terligide çınıksınız. Siyafet salıda dost buraylarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetnin yaşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Faydalanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16
3: Oynaksi anlandı yıraktan

0: Tamam.
1: Buldu. Rozcan.
2: Salam, ben 74 idarecen cümlede yaşıma kaçkarı yok. Her vatan kaçkarı yok. Kendi yolu kendi kuşun iskullar alırken kaçkarı alırken şimdi tanıtayım da.
1: Makul. Kaçkarı dostlarımız mı şovçarda önümlük paylanıp kağıyslan. Nur'un avazlı kuşarı.
3: Şovçular taşımın aldı bir yıldan kaçkarı yok.
1: Buldu, rahmet. Yeni uçurlarını yanılıp karsak. Gengo balan, şimdi hocanın bir yolu İpek yolu mihmahansan aldı koşuyonluştur. Avan kendiydi. Buldu, rahmet uçurunuzu tapşırıp aldık.

Yol xəbəri bir ayşin xoca nöbüllam qoşulmuş. Ravan kənci muazırca diye uçurni nur birib du. Yine yanavat yollarımı qoşulmuş. Ravan deydu. Buldu rəhmət nur uçurunuzga.

Zakirjan, men özüm Qashqar Yengisar naisti, lekin Qashqarga berip baxmagalı 18 yıl bopdu, deydi we. 18 yılınızı berip baxmapsız da. Hazır Ürümçe turup atamsız. Men qoşulgan sen Tursunja Ustamniki nomorunu awatıp tu, rahmet sizge men hazırma dostumuzga awat berey, ja degen dostumuzga awat berey.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Yer belgesi orundan öz etibliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianşan restisinde 514 yürü şeşemetlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütüvalsınız bulundu. Tianşan'daki katlı cemiyetinin heşemetlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle yapar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Faydalanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchen Kutsirke Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilindan Tianşan 1. numarlıq turalgısirke otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianşan Bağ Orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzü gerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğhav Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Dostlarımızdan Ahmetçe Radio, Xının şarkı yolu, ikinci yolu, üçüncü yolu, şu Goji, Jichang taraf karatmanga yönlüşte yollar avan, deydu.

hansı cismini yolla biran deyip siz tünü gün cilbo okuğun şu mesta gecimi bana evet koyduk cimi hemse Gülenber buldu sizden mağfucurunu tapşırıp ilip Allah'a evet koyduk cimi rahmet sizge.

Yana qaysı dostlarımız ba radio aldıda anglap atqan, ba bolsaŋlar men ba dep bir özaŋlaryňky anglap atqanlygyňlaryny bildiriş arkalykmy programmamyz gatnaşsaňlar boldy jemi? Tüşüp galdy ýa tamak ýemiz dep radiony öjüripleme anglamay oltadyňlarmy ýa? Qaysı dostlarımız ba qany, ba dostlarımız bolsaŋlar men ba dep anglatjy.

0: Lofta, men mi ba, burun mu battım, kin mi ba bulum endeydi. Buldu buldu. Abi diyen dostumuz hemen mu mal takat kaç anlavatı mendeydi. Buldu. Erkincan'ın ki avazlık uçur itip kepti anlayılıyor. Erkincan.
1: Her yıl seçilir çocuklar
0: Buldu. Rahmet siz gibi. Jinping çoğu.
1: Çıldırılma.
0: Hmm.
1: Normal. Bak tutulaşma yok. Normal situasyonuz.
0: Buldu. Tenha yürekten avazlı kuşur itip kepti o anlayı.
1: Hidayet sayı, müslahmanın kitaplığı, trece bağlamatına,
0: Bobdu, bobdu.
1: Satsanın havarayı bek uçuyor mu diye.
0: Buldu. Kadırcan kivestergeç geç anlavatımız deydi Nur. Yol xevr birey. Çancan yolla mı koşun işte ravan deydi. Buldu rahmet. Abdu akımızın yol uçuruyu da bazanın aldık yolla ravan iken. İhtipak görüksün aslımı koşun işte ravan iken deydi. Buldu rahmet. Hıçırınızga. Şin 531'e. Memoba. Azırık vaxtanla hayırlık bolsun. Memoba de uçurunu evet tuttu. Buldu rahmet. Abdikerem akamız yanaklan resim tatıp evet tuttu. Ma abi dostumuz ismini Ekber özgertip koyun deyip siz buldu. İsmimizi ne hazırlam özgertip dey. Ekber deyip be. Buldu. Özgürüp buldu diyeceğim o hemse. Emşen şan men maşinayla geç ettikendim biri toluk anlavadım en deydu. Makul. Öz hal.
1: Altın bulaştığımdan çizgi ayağına geldim, çizgi ayağına bazım ya beyan çizgi geldim yollar havancıma hidayettir.
0: Buldu. Öz hal mı bak ya bana öz hal mı? Programı başlangıçtan tatıp hazırlıkça toxtamay uçur bir vatı da. Haurin diyen dostumuz mem at işte paxtı tekke, tegeç anlavadı men deydu. Buldu. Mehmet Deli. Men Kaşkar'da öyde tamak yiyeç anlavadı men. Hava bek yakşı deydi. Şok şok gülen abaynaz. Bek anladık. Bek çak anladık. Cuma. Yani anlayımız. Bir tarafta yol uçur anlamızak bulmaydı. Asiye'nin ki avazlı kuşları.
2: Salam Hidayet Kıl Şemsi Beyen Çiçek'in hayırlısı olsun.
0: Rahmet.
2: Ben de salam. Yolu sürdükten Muşu Sınırlı Kendon Bey'de Nazım Üstad'ı bana aldık geldi. Mayıllık'ı kendir alam.
0: Makul buldu. Adıl kiyimleri ben anlavadım. Ben İhbarhan Soğut Şehircisi'de duka aşka aş deydu. Mene. Buldu buldu. Hılcık dostlarımız bakken selam. Mene. Hem Allah'ın asımını atap çıktım. Yeni fıçırlarını yanılsak izizze izizze deydi o ama amutla gene neş bitmiye resimli tatıp evet tuttu buldu korla say döndün hem Allah'a otluk salam deydi o buldu rahmet Abdikerem Aka sizden muhtırınızı tapşırıp olduk pek çıraylıq menzirlerini sürekli tatıp evet otluk siz huzurlandık buldu rahmet. Dostlar azırak ilan anlap ilan dege qaytıp kelmese.
3: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurgun pulu yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirge Tianshan rəstisi de 514 yürüş yaşamətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde tərlik de çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci əvlad öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 tane 5 0991-25 tane 5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-152-3 tane 016. Bir gayriş yer mi köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen Kutsiriki Tianshan 1.

Şirali Nanchang yo'li ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Lotta sizning muhtaromingizni topshirib oldik. Obido akimiz yo'lchori Zhujiang yo'llari ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat. Nur.

0: Yolun emir ocu xatırca mansı buldu deydu sögü, buldu. Badavende miyin fuşinglu bin tön yüengi keldim, yollar avan deydu sögü. Buldu, rahmet uçuranızga. Yine uçurlarını yanılab qarısam, ben oydurumga keldim deydu kaplan. Kaplan, orlıqda bir yokab kettinizgu deyme, yoklam qaysaq, ben badiga uçurunum qaytırmadınız. Buldu. Avazı uçurunuz vaka anlaylı.
1: Zaten aydırımda yolculuğa çıkıyor. Hatta şimdi azraf gene bekletmez. Geçirirse.
0: Buldu. Şerali. Dostluk Cenab-ı Yolu İravan hazır 7. ay bilen. 9. ayına farkı yokluğu onu iman çıksak diye. Bu da ısıgıl koyunla ne çıkın olsun ısıvasın çı. Neylemez mi? Yani netçe ay 5-6 ay paktılık çapallığa yögülüp jüreyimiz. Onun adının başında ısıktırak durup durmamdık. Ballarımız mapta

obdoakımın sen yoluk çori halık yolu körüknün üstü koşulmuştu ravanken. Daşımın şaşımının aldıdık yollamı ravanken deydi buldu. Rahmet hıçıranızga. Kaplanın sizden hıçıranızı tapşırıp aldık. Ma resimdik siz mi?

0: Yani bir dostumuzun ki avazlık uçuru itip kapta anlayılı ya. Küy mıncı ha.
1: Salam ne etti kana avalan yakma.
0: Yakşı.
1: Hazır mı şu kalbaş köyüsün. Tersi sözü uçuyor. Hazır gongu köyüsü çıkıp atına. Gongu köyüsü soğarlık masin yakın mısır köp. Lekken sayı yolu koşuyor. Dünya tavan.
0: Ha, buldu buldu. Abdu akımızı yoluf çöre, halk kino kanısından aldıdık yolla, Ravan kendiydi, buldu. Ravan taksinin avazlık çöre.
1: 174. Ma, Altay yolu'dan sürü yolu kârlıgen, sonuçlar, ikinci sonuçlar bunun maşinuyla meymen

Şirali Azadlıq Şimal Yolu Ravan diye uçurunu verip de köpten köp rahmet uçurunuzga. Onun başka müşü bir dostumuza Ürümçerlik 10. başla 15. otur mektep kayadı da bildiğinle depegen bozsanla bop diken deydi o. 15. başlangıç bilen 13. otura bir tarafta. Hem de bu 15. otur mektep kayak top getdi. Bildiğin dostumuz bir depegen bozsanla.

Hürmet radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansi, 107'de Tutqatna Sanat Radiosu'nun kanunsuzge hemra programımızın anlaşılanı karşalımız, mən Riyasa Cedil Raba Anıver. Kanunsuzge hemra programımızı Şinjan Radio Televiziya Stansi'nin yeni taratqo əbdisi Sılıqşetin namaz qadamda anlatıldı. Programımızın Sılıqşetin əbdisirme anlaşılanı karşalımız. Qadirlik do'stlar, bugungi qonunsizga hamroh programmamizga tumandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Har xotin ajrashganda quramiga yetmagan, o'xshamagan yosh bosqichidagi farzandlarning beqish huquqining kimga tabe bo'ladiganligiga qanday hukm qilindi? Programmamizda avval bu haqda so'zlab beramiz. To'ydan keyin bir tarafning maoshi, mukofot puli, moliya boshqurishdan kirgan foyda er xotinning o'rtaq mol-mulkiga kiradi. Programmamizning davomida bu haqda to'xtalamiz. Uylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda bir taraf uchinchi shaxsga pul yetkazib bergan, mol-mulk hadiya qilgan bo'lsa, jo'risi qaytirib kela olamdi. Oxirda bu haqdagi mazmunni anglaysizlar. Qaynamsi do'stlar, amdadiqtonlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

bir taraf bilen bile turmuş keçürgüsü bulsa hem de yeni bir taraf bekiş şartını hazırlagan bulsa. Dikkat kılışkı tegişlik şoki nokul iqtisadi şaraitinin turalgu muhitinin yakşalınışı bekiş hukukunu özgertişinin kanunda belgelengen sebebi bulalmaydı. Sot mekimsi baştan akır balının ösüp yediliş menfaatini en muhim oran koydu.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı, 107.4 Katnaz Sanat Radyosu'nun bir vasıta anlatılıbatkan Hanonsuz Gemra programısı. Hanonsuz Gemra programısı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yanı taratı əbdisi Sılıq Şetin namaz qadamda anlatıldı. Programımızı Sılıq Şetin əbdisilimi anlayışından karşılamız. Qadalik dostlar, bu programımızın tırt və tırıklıqlarını mazarğı salgan Trasoda çekli şirkti alayı talap kılgan. Hürmetik radyoyanlıq uçla, toydin kiyin bir tarafının maaşı, mukapat puli, maliyya başkuruştun kirgen payda, arxotunun ortak mal mülükü kiremdu, əmdi bu məzmundu sözləp yerimiz. Axtalab qanun dasturidagi belgilimiga asosan, er xotinning uylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda erishgan maosh, mukofot puli, amgak mulozimat haqqi, ishlab chiqarish, tijoratdan kirgan foyda, mablag' selib, moliya boshqarishdan kirgan foyda er xotinning o'rtaq mol-mulki bo'lib, ikki tarafning o'rtaq egidorligi bo'ladi. Ajrashganda qonun bo'yicha bo'lishga huquqliq. Nurgun kişiler özünün maaşının şəxsi kırım, karşı tarafının kırımı yok. Şuna onun maaşını bölüş hukuku bulmaydı deyip oylaydı. Bu hata karış. Oylanış münasabeti davamlışı batkan məzgildə iki tarafının aileyi koşkan töpüsü asaslıq və koşumca edip ayrılmaydı. Bir taraf aile işlerini yaxşı bir taraf kılıp, yeni bir taraf kırım kılsa, erişkin paydanın əmisi ortak mal mülük hesablandı. Lekin paraqlandırış kitegişliki bir tarafından öyleniştin burunqa şəxsi mal mülüki, cismani ziyan tölən puli, vəsiyyətname ya ki hədiyə toxtamıda pəqat bir tarafki təvə də biktilgən mal mülük, şəxsi mal mülüki təvə bulub, acıraşqanda bölüşkü bulmaydı. Qadirlik dostlar, yıqtınla davamlı programımızda uğurlaşdırılgan məzmunladı bolsun. Toydun burun öy sedibidip, toydun kiyin ortak karız kaytırgan bolsa, ajrashqanda bu öy jay kandaq bölündü. Bu aile işleri mal mülükni bölüşte köp uçuraydıgan macera. Bir taraf öylenişten ilgiri toluq pul çıkırıp, öy sedibilip, özünün namıda tızımlatgan bolsa, öylenişte ilgirki şəxsi mal mülükki təvə buludu. Ajrashqanda bölüşmeydu. Bir taraf öylenişten burun öy setibilip öylengenden kiyin arxotun ortak karız qaytursa, bu öy jay adatta tızımlangan tarafının egidarlığı da buludu. Lekin öylengenden kiyin karız qaytırış üçün ortak çıkım kılıngan pul ve öyning münasip aşkan kıymeti arxotunun ortak mal mülükü hesablandı. Ajrashqanda öy kiyinin namıdı bolsa yeni bir tarafke tan sumuluk töylen beriş kerek. Eğer toydun burun iki tarafının namıda tızımlangan ya ki toydun kiyin karşı tarafının ismi koşulgan bolsa, bu öycay arxotunun ortak mal mülükü de bivası bekitildi. Ajrashqanda iki tarafından mablag çıkırış nisbeti, öyleniş münasibeti davamlaşkan vaqt, aileyi koşkan töpüsü qatarlıq amılla qarta muvafiq bölüş kerek.
1: Avtomobilda kaşılı körülgende beperval akımı. Toğru bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık caygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remit kılganda, kendiki avtomobillerini agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar caygı tarqaqlaştıran.

Lift tuyuqsiz toxtab qalğanda hərgiz oduqman. Lift işkini zorlap aşman. Qalayım qan səkirmən. Bu vaqtda qutuluş üçün qanç tirkəsiniz şunç xətərlik. Toğır məşğulat 3 qədəmini öz içiga alıdı. Birinci, bisiş. Barlı qavətin künüpkilərini bisib etiş. Bu vaqtda ciddi tormuzlaş inkas qozğuldu. İkinci, yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni igip, kol bilen tam yüzünü tutup iliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içigi çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuğa telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludur.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanala 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 174 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

bir tonna kağız işlep çıkarış için 17 tüp derek kesildi. 1 kilovat tok için 1 kilogram karbon koyup yerildi. Demek biz her günü közümüzde içip ornumuzdan turup keşte çırağını öçürüp yatkıcı boğun her bir hareketimizde nurgun baylıkını koyduğumuz. Bilip bilmey köplep bulgunuş paydağımız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki tazlık kağızdan bir kıtımda fakat bir parçalı soğurup alaydı. Futbolumuzu yeni kılıp cümekini itip etiş tokunu öçürüp içten erinmeydi. Ticeşlik, töven karbonluk durmuş her birimizden başlansın.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, emniye hava rayda malumat anlatımız. Ürümçüde 9. ayın 13. günü gündüzden keçegeçe hava uçuk temperatura 19'dan 32 Celsius gradus kçe. Ürümçüde 9. ayın 14. günü gündüzden keçegeçe hava bulutluk temperatura 20'dan 31 Celsius gradus kçe. Ürümçüde 9. ayın 15. günü gündüzden keçegeçe hava uçuk temperatura 19'dan 32 Celsius gradus kçe buludu 3 bal şamal çıkıdı. Qadirli do'stlar, Amdi Abdunum rayonimizga 16 sharning avaray ma'lumotini anglatamiz. Urumchida havo ujug' temperatura 19 dan 32 Celsius gradusgacha. Altayda havo ujug' temperatura 14 dan 31 Celsius gradusgacha. Cho'chakda havo ujug' bo'lib, keyin bulutlunda temperatura 14 dan 31 Celsius gradusgacha. Olzira havo ujug' bo'lib, keyin bulutlunda temperatura 16 dan 32 Celsius gradusgacha. O'rtalada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlunda temperatura 16 dan 32 Celsius gradusgacha. Qarmayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlunda temperatura 21 dan 33 Celsius gradusgacha. Quyitunda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlunda temperatura 15 dan 34 Celsius gradusgacha. Shayxanzira hava ochiq bo'lib, keyin bulutlunda temperatura 14 dan 34 Celsius gradusgacha. Sanjira hava ochiq temperatura 17 dan 34 Celsius gradusgacha. Qumulda hava ujug' temperatura 14 dan 33 Celsius gradusgacha. Turpanda hava ujug' temperatura 24 dan 38 Celsius gradusgacha. Qorlada hava ujug' temperatura 19 dan 33 Celsius gradusgacha. Oqsuda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlunda temperatura 13 dan 26 Celsius gradusgacha. Otishda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlunda temperatura 14 dan 25 Celsius gradusgacha. Qashqarda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlunda temperatura 15 dan 28 Celsius gradusgacha. Xotanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlunda temperatura 18 dan 28 Celsius gradusgacha. Urumchida havo ochiq temperatura 19 dan 32 Celsius gradusgacha bo'ladi, shamol chiqadi. Havo rayti ma'lumot anglatdi.

avtomobil derisinden taşlayan ahlatınız muhitka təsir etkizip kalmayı, yani arkanızdan kilovatkan avtomobilinin bexaterlikiye xavip ip gelişi. Hatta muhit tazlık işçilerinin katılı bop gelişi mümkün. Avtomobil derisinden ahlat taşlaş medeniyetsiz, ahlaksız kılmış. 174 Katnaş Sənət Radiosu şunu teşebbüs kılıdı ki, avtomobil derisinden ahlat taşlamak.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 katına Senet Radyosu'na kanunsuz gemra programısı bu içi anlatış verdik. Yahtırıp anlayanlarla köp rahmet. Programı riyasetçisi Dilraba Anıver. Kaderlik dostlar, hem de dikkatinle sizge rahmet etkin bir programımızda bulsun.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çok kur tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayıp

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Dostlar tövende Abdum rayonumuzun 16 şehrinin kelgüs 24 saatlik avaraydın aldım elmat anlayınız. Ürümçü dava uçuk temperatura 19-32 Celsius gradus kıça. Altay dava uçuk temperatura 14-31 Celsius gradus kıça. Çöçekte hava uçuk bulup giyin bulutlundu. Temperatura 14-31 Celsius gradus kıça. Golcuda hava uçuk bulup giyin bulutlundu. Temperatura 16-32 Celsius gradus kıça. Bortalada hava uçuk bulup giyin bulutlundu. Temperatura 16-32 Celsius gradus kıça. Karmayda hava uçuk bulup giyin bulutlundu. Temperatura 21-33 Celsius gradus kıça. Köytünde hava uçuk bulup giyin bulutlundu. Temperatura 15-34 Celsius gradus kıça. Şeyhanzide hava uçuk bulup giyin bulutlundu. Temperatura 14-33 Celsius gradus kıça. Sancıda hava uçuk. Temperatura 17-34 Celsius gradus kıça. Kumulda hava uçuk. Temperatura 14-33 Celsius gradus kıça. Turpanda hava uçuk. Temperatura 24-38 Celsius gradus kıça. Korluda hava uçuk. Temperatura 19-33 Celsius gradus kıça. Aksu'da ötkün çamgır yağdı, temperatura 13-26 Celsius gradus kıça. Atış'ta ötkün çamgır yağdı, temperatura 14-25 Celsius gradus kıça. Kaşkay'da ötkün çamgır yağdı, temperatura 15-28 Celsius gradus kıça. Xotende hava uçuk bulup giyin bulutlundu, temperatura 18-28 Celsius gradus kıça. Ürümçide hava uçuk, temperatura 19-32 Celsius gradus kıça. Avaraydan məlumat anlattık. Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan, barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, Növetçi Muharir, Ramila, Ablamit.

0: Bu programını tırt sodacak şirkti olaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tirik ve Tirit. Tirik ve Tirit markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

Kadirlik dostlar, anlatqan anlar 107.4 qatnan sanat radiosidan bevasta anlatılıwatqan gülgünçilik programmasy. Bu programmamyzny Tirik Söwdi çekilik şirketi alay talap kılgan. Süýümli kiçik dostlar, hem de diqqatlanan programmamyzdan mektep içi sırtı da sayıp sıra bolsun. Drama bilen seyrek Sun Wukong'un Bai Guqing bilen 3 qetim el işçide uçurşup kaltısı oralandı. Sahnada Sun Wukong oltun toqpıqını oynatıp bir mollaq etipla asmanğa kötürüldü. Kiçik dostlarga tonuştuk bolgan Sun Wukong'un Bai Guqing bilen 3 qetim el işçide toqırsırgı hikaye drama bilen seyrek yoğurulgan yepyeni şekilde Ürümçi Çoğun Tiyatırhanısıda Şinjan körörmeler bilen yüz görüştü. Yakında 2026 yıllık Şinjan'ın nişanlık yardım yeri batkan ölke bevasta karşılık şehirlerinin nadir sahne numaraları körüki pesle de oyunga katnaştırılgan numar süpüte de Anhui ülkelik

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögün edin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hayatlıq yolda talay uçuruşlar boludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyətsiz beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurğun mümkinçiklərini bərgəllikigə. Qalıp sadalarımızdan yetərlik cevabı erişkəllikigə. Hayat yolumuzda başqalarının illik muamilisi uçurğallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tihimi zor neticilerge erişeleydi.

Abdumobil'ı çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar bulun.

Hürmetlik radio anlayıcı dostlar, emdiye hava raydı mälumat anlatımız. Ürümçide 9. ayının 13. günü gündüzün gecegece hava ucuk temperatura 19'dan 32 Celsius gradus kucu. Ürümçide 9. ayının 14. günü gündüzün gecegece hava bulutluk temperatura 20'dan 31 Celsius gradus kucu. Ürümçide 9. ayının 15. günü gündüzün gecegece hava ucuk temperatura 19'dan 32 Celsius gradus kucu buludu 3 bal şamal çıkıdı. Qadirlik do'stlar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo ray ma'lumotini olatimiz. Urumchida havo ujuq temperatura 19 dan 32 Celsiy gradusgacha. Altayda havo ujuq temperatura 14 dan 31 Celsiy gradusgacha. Chochakda havo ujuq bo'lib, keyin bulutlanda temperatura 14 dan 31 Celsiy gradusgacha. Qo'ldira havo ujuq bo'lib, keyin bulutlanda temperatura 16 dan 32 Celsiy gradusgacha. Vartalada hava uçuk bulup keyin bulutlunda temperatura 16-32 Celsius gradus kuce. Xarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlunda temperatura 21-33 Celsius gradus kuce. Huytunda hava uçuk bulup keyin bulutlunda temperatura 15-34 Celsius gradus kuce. Şehanzira hava uçuk bazda bulutluq temperatura 14-33 Celsius gradus kuce. Sanjira hava uçuk temperatura 17-34 Celsius gradus kuce. Qumulda hava ujuq temperatura 14-33 Celsius gradus kuce. Turpanda hava ujuq temperatura 24-38 Celsius gradus kuce. Korlada hava ujuq temperatura 19-33 Celsius gradus kuce. Aqsuda ötkünçi yağmur yağıp keyin hava bulutlunda temperatura 13-26 Celsius gradus kuce. Atışta ötkünçi yağmur yağıp keyin hava bulutlunda temperatura 14-25 Celsius gradus kuce. Qashqarda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi, temperatura 15-28 Celsius gradus kuchi. Xotanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 18-28 Celsius gradus kuchi bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Havo raydi ma'lumot anglatdi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Hayatlıq yolida talay uçuruşlar boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı büldüreyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyası programması, katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırırsın.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyası Programı'sı.
1: Katnaş Liniyası.
0: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası olayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu Enek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi Yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq Yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Hürmetli radio anlıkçı dostlar, çüştün keylik ala xayrılık bulsun. Yol katnaş beyxatarlıgı, her bir yol yürgücünün ortak qoğdışığı muhtaç. Yol katnaş beyxatarlıq kanununu əsta çiğn saxlap, onunla anlıq raya qığandılam, hadisi yüzberişini saxlanıp, tınıç aman yol yürüş muhitini ortak barba qığılı buludu. Katnaş liniyas programımızı başlı aldık. Yaxtırıp anlıqayızla, kızgıllıq bilan, katnaş qayızla, yollarınlar avan bulsun, beyxatar bulsun. Riyasatçı dostunla, Kunduz Ayturdudun, saygı salam. Hoş anlıkçı dostlar, programımızı başlı aldık. Katnaş kayıtın aydın uyum mezmullada dostlar. Mulazimette bulumuz bir şüpür saat. Katnaş liniyes programımızı anlap dostlarımız bir mehbetli numasa nepki irisi etken ümitte. Katnaş bilimlerinin bir düşünüşlük bulup, çoğunkurluşuğa azarak olsun mu biz bir rol oynayalgan bulsak, elbette sizler için kığa mulazimetimizin özümüzün hoş bulumuz, razı bulumuz. Hem de bugün yekşembe günlük dostlarımız kaysi yollardı ki itibatçılar hem de tosulgan yol bileklerimi indik körülüdü. Azır hem de bazı demeliş günleri de bir kısım yollarda tosuluş devamlılık körülüp kılvatıdı. Eğer şu yol bileklerde yol uçurları olsa, yani tosulgan yol bileklerinin uçurları olsa, birinci vaxt içinde təminlisanla ihtiyacı dostlarımızı yetkizsek, şüla bir paydalansa. Şincan 1074 sizler için mülazimette. Onunun başka yine katnaşka ait soraydığan sual məslahatla bulsa otur koysanlar mı buludu? Şincan 1074 sizler için mülazimette.

0: yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolımı xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.
1: Şunaq diyelimiz her vakit silege hemrah. Səpirinlağa həmrə. Qatnaş liniyəs proqramımızı davamlaşdırmız ona qalsa. Kəlgən dostlarının yol uçurlardan yet güzəyli qaysı yollarda ketib atsılar. Xəni avazlıq uçurlardan nurnun uçuru ilə başlayımız.
2: Qarəcətə tətrətətlə yaşılçılar yalxar birə kümə qoca xoş yönlüsü başı səl köpkə Lekin tozajığa.
1: Bolu, rəhmət. Ravan taksi qarşalımız, Rozucan qarşalımız, Zökrək qız qarşalımız. Əysacan deydu, yaxşımı, mən Әмінла менің қалбімдің орын аған риясетчілі. Мен барлық риясетчілігі бақалаттан. Аңлығычылығы бақалаттан демейді. Іштіріңлінің оңшылық, кепиятыңлінің ке, юқырай қошал қорам болушыны әрбір күн оңланың. Теніңлінің саламет болушыны үміт қылымен деп. Әйсал жанап бәндім, рахмет тілекілеріңізге. Қалық елі үшінде Раван деген ұшырын тапшырып алдық. Көп рахмет. Қане енді дамлық. Yol uçurlardan təmin etsənlər, Şincan 1074-lər üçün mülazimətdə.
2: Göz.
1: Uçurunuzun davamı çıxmabdı. Yağaqca qaş, anlavatqan Baratcan. Buldu. Qınıma İtibak yolları Xidravan digən uçurunu tapşırıb aldıq. Dostlarımızın aramıqa proqramımızın 5-də küylürümüzdən könül soğuz qılaylı. Şu küylərdən anlıqaş, yol uçurları olsa əvəzsənlər buludu. Şincan 1074, mərhəmət.

0: Qani, kelgan uchurlardan yanada omloq do'stlar, yetkizaylik. Qani. Bu Abudoning uchurida Fukan ko'chalari ravon edi, rahmat. Vaymeti Azizjon, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Shunday yoqtirib anglabdi men deydi. Qarshi olamiz Azizjon, bexatarlik diqqat qiling. O'zi hal.
1: Jamma hadisi, jamma aqchi qidira qavalan yaxshilardan turamiz.
0: Balan, balan.
1: Yol fikir bir istemez. Guayyallu, Kaşveli taraflar yollar rastlanan cuma adı.
0: Buldu, rahmet. Abdurrahim efendim.
2: Yüz yakını çok ortada yol kayarı. Harbi azat yolu, aydın yolu yapasın. Ben de yakını taraf yardım yollar var.
0: Buldu, rahmet. Abdurrahim isimli kanlı uçumuz. Huycan Cunşin taraflar yollar kandaktu. Mışını bir depeygen bu sağlı uçuladaydı. Hani muşu etraptan bir uçur birinle. Kaysanla Huycan Cunşin taraflar yollar kandak. Uçur kemse gayda biz yollar ravan deb düşünüp alımız abletcan. Siz mangaş durun aşu yakka. Samsiye ile yez bazar yolları şun da ravan deb. Özlerden kesun. Sınışlık bulsun. Musa can nemiş bol diye mukapat aldınız mı? Cerimanı aldınız mı? 9. ayının 13. günü. Ucu, bayan boğan işma bu. Nemkı kalmışmam siz? Şu maşinini kalayımdan toktat kaldığınız doğruluk. Resimde bir yoğun tip körü olaylı ya. Angıç makyaya muşturulan bir koyu olay. Kayfanda şunun aldığı yolla şunda raban degen muşturunu tapşırıp aldık. Rahmet. Onun din kiyin muhtar akımızın muşturu.
3: Kuduz ay kızım. Şirliğin bana muhtan tolumu.
0: Yaştırıp siz.
3: Boy muhtar basını otuk falan. Köyde oturup anlattım. Şunun falan et olsun. Rahmet.
0: Ey rahmet. Buldu. Muhtarka, resim evet size selamet durun. Şunda selametlik. Selamet bulun. Tekim selamet bulun. Ondan sonra yine uçurladın. Mahut nimi tarap, şiyu taraplarda yolla xeyl ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Hoş. Anlıqçılarının devamlıq yine uçurlarını saklayımız.

0: Siz evetken denizini körüp çıktık. Şu kalem kaptımı bul toktatkalıkımız üçün koyulgan ceriman iken. Yaxşı mı oraya seçiler? Mınlak menden salam. Dep kaysı yoldu bu? Evetken videonuzun bir iç bakaylım ha? Kine? Akis. Semek dostum.
1: Özürden kesin. Kaysı kusun. Musajan nemiş bol diye mukapat aldınız mı? Ceriman aldınız mı?
0: Kaysı yoldu.

Bunun bölümünde olarak videoda kuşurda evet etkensiz yollar ravan gene. Seyfiye'nin aldığı yola şunda ravan danlık donlaya mubek ravan diye uçurunu abudu da efendim evet etkendim. Kaplan. Buldu rahmet. Oğulcu Abdülkerim taksi. Rahmet rahmet. Rahmet, rahmet bana. Selam Rabu Qashqa, memo aşında hoşal hissiyatta. Qani, qatnaş bilimlerge sual cevaplıq mezmunlardın davamlıq yetküzümüze. Qatnaş hadisesindeki kiyinki tölem tertibi qanda buldu. Qani, bunu düşün paqaylı. Qatnaş hadisesi yüzbegendin kiyin, bazı bir tölem işlerini dostlarımız düşünüp bulamasılığı mümkün. Aldı bilen, Qatnaş məcburi suğurtsızdın, məcburi suğurtsızdın, andın sodu suğurtsızdın tölən veriş tərtibigə əməl qılımız. Aldı bilən məcburi suğurtsızdın tölən verirdi. Əgər sodu suğurtsız ahmıqan bolsanız, şu məcburi suğurtsız boyucu buludu, aşqan qısmız özünüz yan çıxınızdan çıxırsız deyən gəbə. Aldı bilən suğurta şirkiti Qatnaş məcburi suğurtsız cavabkarlıq çeki dairisi də tölən verirdi. Qatnaş məcburi suğurtsız cavabkarlıq çekidin eşib getkən qısmını töləşdə Eğer üçüncü taraf siz soğudu soğurtusu katlaşkan bolsanız, soğurtu şirketi üçüncü taraf soğudu soğurtusu cevapkarlık toxtamının mezmunu bu icat ölen birdi. Bu digini siz kaysı türünü aldınız, kaysı türden tölen birdi, şu ağan türünüz bu icat buludu. Amıgan bolsanız, lakin sizden yüzbeygen katlaş vəqəsi siz amıgan türünü bu qalsa, uçağda mən Mecburi soğut soğut ağam tutsam ne miskin ölen vermeydi o da çünkü bu mayda. Üçüncü taraf cevapkarlık soğut soğut sizin eşip getken kısmını şu şahıs üstü kalıdı. Eğer üçüncü taraf cevapkarlık soğut soğut sığa katlaşmadan bolsa kalgan kısmını hadisedeki cevapkarlık dairesi içi de şahıs üstü kalıdı.

0: Kegen uçuyla karapı kayla. A videoda kiçik bala başını abdumobil tonlukudun çıkarıp dadısı balısıga karaymen de tas kaldı min sohbetkili de be rızkatarlık mınıp de. Musajan aç denizi bulsun min okşaş yar yar sen de tölebesiniz bulurdu. Yar yar sen de çoğu aç cerimansın tölebesiniz lan bulurdu. Bir iş gitmeydi. 8-10 saat işler bulu yapmanı kunduz. Ay, yezidiki üyde ot orga açtın şavatım. Emminlik menden salam deydu dadı akku rahmet. Hani yine uçurladın dostlara yetküzümüz. Nur.
1: Yılgar bir ipe doğucu koşuyor Mr. Avan ki hazırsa.
0: Bolar.

Avtomobilinizde toy kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludugallar yeneli şu taksiciler. Olar 107.4 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 107.4 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 107.4 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydiydi. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıydı.

0: Yardım kılış mesuliyetten. Çüşendiriş köz karıştın derek bir yerdi. 107'de tüt katnaş liniyesi.
1: Sevgili anlıkçı dostlar, katnaş liniyesi programımızı tamamlaştırmız. Bu programını İğiz Boşqa Sağlamlıqı Köngül Bölüdüğalarının yaxşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki şahsat İğiz Boşqa Ambulatoriyası alay talap kıldı. İğiz Boşqa Sağlamlıqıqa vaxtıda köngül bölüp asıraşı davalaşı kılıp duruşunlarını tavsiye kılımız. Dostlar, orneye hem de Şinhua Nalu Güzel Qaşlaş Mekmanxansının maşin toxtuş orundan kır geldi ya da maşin toxtuşumun ait kolaylıq. Eğer amevi katnaştı kesek mi, şu Şinhua Nalu degen biket çüp kalsak, şu biketten aldıdılam. Yindilam ba. Eğer mi şu İğiz Boşqa Sağlamlıqqa münasibetlik mesele hakkında veya ki doktorxanadan başka başka jayladı ki adresleri oranını sormak soğan dostlar telefon urup mesele sorsanlar buludu. Yani 0991-322-98-98 0991-322-98-98 bile alaqlaşsanlar buludu. Kınamsa devamlıq yoluşçurlar bir işinlerine kızgın karşılığımız Şinjan 1074 sizler için mülazım etdi. Sıvı isimlik dostumuz imiş buldu, anlayılı.
2: Yaşım sizlere yasak çok
1: güzel. Yaşım siz.
2: Maa o şiirlerden peygam konusundan ötkendeki Sayfun Şilu Kredi'ye yerden yolda atlı tepsiydi o. Bir hata bitti katılama.
1: At yolda at... Atla çıkıp yaptı he, dikkat kılaylı dostlar. Onun dinkiyin... Öz ünüp kalan koğulla miyü berip yakımaaan konduz ay oye müşü tonlat koğuz hep saklayayım akıram. Anı akkuyum ürümçeden kaya küçeden adıp bu özlükten ünüp kalan da bu mandak mol usul bolsa miyü bas manda berdi odan ha boptu. Yapılamsınız kulum koşun dos yararlayıp berip yap tügitesiz. Rozcan.
3: Rahmet, rahmet. Güzel adamım. Maksasınlar. Yaxşı.
1: Yaxdı ya. Mağın mı yaxdı?
3: Kışkadi yol karıvasam. Kışka taht görüp geldim. Koşunuz kurlar alınken. Biz yaktırıp anlatınız.
1: Rahmet.
3: Şimdi yaxşı nesnenizi yaparınız. Zafar çıksınız.
1: Midon nalu qo'shliniyada Ravon degan uchurni to'rt taksi Rozijan avatibdi. Abdurahmon so'mkichi akimizmi men qamayman mana qatadin qog'icha deb mana qatadin qamay anglayapti deydi. Mashinamning 9-oyli yillik tekshirish vaqti edi. O'rimchida qaysi o'rin tezroq tekshirish qilib bo'ladi buldi qolishi produslar deb. 9-oyda deysizmi mana 13 ib ketdi 9-oyning o'tirib qoldi. Darhol qibitin qanchinchi sizlar bo'g'iydi? Agar yillik tekshirishni qilmagan bo'lsangiz, mushu orliq masalan mushu 13-chi sizlardan burunqi sizlarda bo'lib qolsa, mashina haydab yursangiz bo'lmaydi uchmi? Vaqtida qibitin qaysi o'rin bo'lsa, bo'layverdi. Hozir hamma o'rin, hamma o'rinlarda shunda tez yaxshi bir taraf qiladi. O'zingizga qulay bo'lgan, yaqin bo'lgan o'ringa bassangiz bo'ladi, ha? Falkan talon yutib ketgan bo'lsa qanday qilamiz? Hech qanday qilmaymiz. Yo'q, senda nim qilsangiz bo'ldi. Ichib to'lavsangiz bo'ldi. Chunki yo'q, senda uning nimis bo'ldi, xatirisi bo'ldi. Vayaki bo'lmasa yo'q, sen yo'qdi qulamda bog'limagan. Men undoq abdetallarni ishiltamaymatsiz. Ko'znaki bevosita bo'lsangiz, tamoman bo'ldi. Xo'sh, do'stlarning huzuriga endi davomli naqshlarimizni taqdim etamiz.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Şuna kalıqçılar, katnaş liniyesi programımız devam etti. Bu programımızda eğiz boşluğu sağlamlığı köngül bölüdü kalanın yakşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyesi alay talep kıldı. Bu oran köptün köp rahmet etimiz. Mesela soraydıgan dostlarımız bolsa 0991-322-98-98 bilen alaqlasanlar bulundu. Kegen uçurlarını yetkilsek, Abdurim efendim. Yaxshi kelgan bo'lsanglar. Longchuan ko'chasi qo'shniyada Ravon degan uchurni Abudo avatib

Avtomobilin hızda tuğuk kalmağında, balon etilip ketkende birinci bulup yardımge keledigini taksiciler. Karanğı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını...

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Dostlar, katnaş liniyesi programımız devamış atıdı. Davamlıq dostlarımızın paydınışı üçün katnaş bilimleri gayet sual cevap mazmunlarda söz aperimiz. Bayanmı şu katnaş mecbur suğurtısı bilen suğurt doğruluk dostlarına düşen bir batkan. Hem de katnaş mecburi suğurtısı bilen sudu suğurtısının mesuliyet çeki ayrım

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yolunu aldınız Emrah.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Emrah programımız.

0: kandak bilirsiniz?
1: Olgaç 107 biti, yollarımız rava!
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

0: يلا بيحصل كتير.
1: استا دقت خمايلي اي كيايه
0: يعني شنو فرتكم زايدة
1: خوش
0: ويا سيمانو عالدم اقتش من سراوان كنا بشي
1: ikinci kez pul şuğulmatam siz ek ayı. Ettiğinde kuça maytak taş yolu arkalık maytak bağmak istedim şu an yol itik mi uçuk mu bir ufkay digendim de ettiğin kuçadın belki bunu bir sürüştürüyordun siz hazır biz siz gümüşçürü igelep bireyli siz ya arka telefon ursunuz belki yakışı buldum. Longchan ko'chasi qo'shniyada ravon, Buloqbashi ko'chalari har vaqt, har yoq ko'chalari har holda yaxshi deydi, har vaqt deb o'q. Buloqbashi ko'chalari har holda yaxshi deydi Abduning o'chiri. O'zi hal.
0: Sa'z bir mal gidan shunda ravon jumada.
1: Yana cho.
0: Ko'cha nazandan nomushu, tashmir keldimada yo'llar ravon
1: jumada. Hurmatli riyosatchi. Yaxşı mı? Sizin idarenizin aldığın toz can karap manganda maşalı bize köp dedi. Mahmut can taksiyle uçuruyor. Rahmet. Şakır can, nemiş ol diye siz bugün keçiktiniz mi? Ama yokluğumu da keçikti deyip sizge. Tak. Da gördüm bunu kop koyduk mu? Donar Juan degen şun da rabanken, set rabanken de koyduk. Çıraylıqıraq raban kısınız ummamdı Şakır can. Bu aldıngı gündeki gepke. Ha, Ürümçinin nerede? Karvay götürüm körük dep. Bunda körük yok ha. Karvay götürüm körük dep yokçu mu dostlar? Onda hata dep künüp tutuamağla atalgı ne cümüm. Kadırcan, kayaydı ki Kadırcan bir maşının kendi çaplanğa resimle verip size. Ayka yayı.
0: Ya kada, hoş küzük ettiğen nasıl yok. Bizde şu küs ettiğen nasıl maşı isim yok mu?
1: Çiş. Çiş o yok. Çiş piş diyen piş bami ya. Çiş piş diyen esler yok. Çiş dün başka de. Ondan sonra anlıkçı dostlar yine devamlı kuşçurlardın. Evet sanlar Şincan 1000.

0: yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilikten'in yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: Qatnash San'at Radiosu'nun bevasta anıtılıp atkan yollarınızdı biz Emrah programımızı.

Sevgili radio anlaş dostlar, keşlik yollarınız bizim programımızı devamlaştırırız. Dostlar, bu programımızda biz bunda bir uğurlarını sizlere alay tavsiye kılmakçı, yani esil təmin izleş paletimizde alayda avaz kuşkan, yani Ahmer White məqsatlarını işiltip, xeridalarının alkışı erişken, tetikdek taamları bilen, könlünü ıhtıvatkan, ala mulazmetçir, aylık muhiti bilen, kısmet kılıp atkan, mekmanlarım aşkansı, yani mişu taban peylu. Fulibanın yeniğe yıkındı, yeniden içildi, kadem taşırıp kıgayışla. Onun başka yan tavsiye kıladığınımız esil təmin izleş paletimizde. Adıl Sodı Sarayının udulğı içilgan Şiyu Dodoşa. Açık çüçük, tamaklağı İğizdik işini halaydıgan, yaxşı gördüğün dostlarımız kirp yapaqsanla buludu. Şiyu Dodoşa'nın tavsiye kıladık. Yeni birisi, Pəsil Şirktinin Pəsil Ram DNGC işimliki.

Yolla. Serdar'ın Mavi Yolları, Kavu Yolla. Onun da başka Taven Şimal Yolu, Taven Şimal Yolu, Çin Hayvan'ın Ali Koşniye'de Ravan deydi. Gango Balan Rahmet. Dung Bacakı Koçisi Koşniye'de Ravan deydi. Onun da başka yine İştipak Yolu'da Maşıllasa Köpüşke Başlavatı'da diyen uçurunu tapşırıp aldı. Rahmet.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metre kilodur. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolğan tavqulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeleksiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirikli'nin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-16
1: Anla batkınınla 107-4 Katnaş Sənət Radyosu'dan Bevasta Anlıqalı Batkan Yollarınızda biz Emrah programımızı. Yollarınızda biz Emrah programımızı.
2: Şuna kanıcı dostlar, yollarınızda biz Emrah programımız devamlı şartıda. Yani devamlı programımızda kızgınlık bilen katnaş kaysıla, yol uçurları bəgeysiyle, karşılığımız Şincan 1074, sizler üçün mülazım etdi. Dostlar, keşke olurunuz bizim ara programımızda. Biz bunda bir oruların sizlere tavsiye kılmakçı. Yani, İsil Təminizdəş Baliyetimizde Ağmarvayt məxsulatlarını işiltib, xeyret alanın iğizgı, tetiqudak tamakları bilen, həm çıraylıq azadı mühiti, ala mulazmatları bilen, alqışıqı erişi batkan, yani müşü davan peylu, fulivanın yeniğe yeniden etilgan, müşü mekmallarım aşqansın tavsiye kılımız. Onun başqa yana Adıl Sodsarı'nın udulğa yeniden etilgan dostlar, şiyu dodoşa. Bu aşkanım tavsiye kılımız. Açık çüşük tamakla bulup mu umakballarımız bekrek yakış gördü. Müşü şüyü dodoşağı qatem peşirip kılçınlanım karşılığımız. Onun başka yine Pəsil Şirketinin Pəsil Ram Denci Cü işçimdeki. Bunu mislek tavsiye kıldık. Bunun mukapatları bek katta. Müşü Döltümüz futbol komandası köz görüngen mayır Bekram Abdüylenin müsabıqısında meydan berip berip kelişge taqtamaq hamısını Pəsil Şirketi götürdü. Şu işçimekini işçip ağızını aşka vaxtı da ağızı da bir arvima başın soğuma kılış arqaq təlinin sına birin. Başka işçimeklerin işsiniz işçip olsuz kutusunu taşıydısız işqandaq bir mükapat erişiş bir sınaq yok bir fırsat yok da. Hiç umuqanma işçimeklerin işsiniz.

0: машиналар көп тосулуш ба дейди нурнун учурда көп рахмат кане келген авазлык учурлардан ABC'нин учуру
1: uzun yılda maşını bekçekken, on kıpırıldığı yılda maşına azken, şu an bana on kıpırıldığı yılda bana ilgili bilir. Tabi ilgiliyken bunu anındakin başını bırak da yırmadan uzunlam kiçiyi versem, onu satam da dinleşti. Her yakınlar ne kadar on kıpırılsam, on kıpırılan bunu dinleşti.
0: Andas ABC, siz cevap verin ha. Siz düşünüpsiz hazır. Bulamdı mı mamdı? IBC. Sizin cevabınızı anlayla ya. Alican.
2: Salam bir ücreti sür. Ben yakendi yolu süre. Yakendi asas yolları hazır revanşen.
0: Bolu rahmet.
2: Bunlar çok zikin tosmuş yok.
0: Bolu rahmet.
2: Bunlar. Hey lıkı. Oğulları kıpal da at koygan, tüm koygan dostumuz. Kıpal oğul, kıpalem kızım. Oğul koyuptur.
0: Bili urdu. Mesela bazı bir simlar var ki, bir anlamakka kız oğullar ortak düşüydü kan. Buldu ki hazır, oğul balığı koysun buldu ki ıqbal da. Kız balı koysun buldu ki, bizde bir adımız var ıqbal ismi. Hoş dostlar, mına bir mezmunu yetküsümüz. Abdunum Raylıq Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Nazareti 2026 yılının kiyinki 20'de Kespi Uğurlağa Cemiyet'ten Aşkarı Xadım təklif qılıb Türüge Ayrış İmtihanının Yezikçi İmtihan Xizmetini təşkilləb yolu qoydu. Bu qıtımqı Aşkarı Xadım təklif qılışda cəmi 4069 iş oranıqa 4789 Adem qubul qılınıdı. Tizimlitish, to'g'ri tizimlitish shaklida ilib berildigan bo'lib, tizimlatganda Shinjan kadrlar imtihon markazining hukumat to'r bekiti. Tizimlitish tizimida tizimlitish kerak. Tizimlitish vaqti 9 ayning 14-chi kuni soat 10:20 dan 18-chi kuni soat 18:30 gacha bo'ladi. Yana bir ushbu yetkizsak, bu yil 1 aydan 8 oygacha Shinjan bo'yicha yez tosh yo'llarga silingan turaqlik mulk silinmasi 8 milliard 700 million yuandan yangidan va o'zgartirib yasalgan yez tosh yo'li 4400 kilometrdan oshdi. Abdunum rayonimiz bu yil yez tosh yo'li qurilishiga 11 milliard 200 million yuan mablag' silib, 7000 kilometr keladigan yez tosh yo'lini yangidan yasash, o'zgartirib yasash bilan birga yez bozor 3-chi darajalik tosh yo'li, tabiiy kentlarning yo'llarini qattiqlashtirish, xatarli ko'riklarni o'zgartirish, yezlardagi yo'lovchi, yuk tashish maydon bekatlarining to'qqachilash aslaha qurilishi qatorliq turlarni mas qadamda olg'a surib, yezi tosh yo'l to'rining qatnash sharoiti va mulozamat sifatini umumiy yuzlik o'stirishni planladi. Yana bir uchrashuv yetkazsak, Qo'lji Mo'ng'ul ko'ra tosh yo'li 9 ayning 30-chi kunigacha qo'sh yo'nalishda to'liq yepqalatda taqiladi. Yurish liniyasini oldin planlab, aylanib yurishga diqqat qiling. O'lka yo'li 237-chi liniyasi Qo'lji Mo'ng'ul ko'ra tosh yo'lining 54 km qo'shilgan 900 metrlik bo'ligida tog' gavdasidan tasirlib tushish xavfi texi to'liq bartaraf qilinib bo'lmag'ashqa. 9 ayning 30-chi kunigacha bu yo'lning 35 km bo'ligidan 72 km bo'ligigacha qo'sh yo'nalishda to'liq yepi qalatda taqilib qatnashga chaq qo'yildi. Bu mezgilda barliq motorli qatnash vositalari, motorsiz qatnash vositalari va piyodlarning yurishi man'i qilinadi. Shofir do'stlarning yurish liniyasini oldin planlab, davlat yo'li 219-chi liniyasi yoki davlat yo'li 577-chi liniyasi orqali aylanib yurishini eskartimiz. Meteorologiya tarmoqlari yaqinda tog'liq rayonlarda ho'l yig'in ko'p ko'rildiganligi, tog'liq rayonlardagi tosh yo'llarda yo'l yurganda shofir do'stlarning avtomobilni ehtiyot bilan haydab, bexatarlikka alayda diqqat qilishini eskertdi. Xo'sh, amsa anglovchi do'stlarga endi davomliq kelgan yo'l uchurlaridan yetkazamiz. Uchurlardan foydalangach, manga islar anglovchi do'stlar. Qani yengilab uchurlardan yetkazsak, Abdurahmon degan anglovchimiz qizlar o'g'illar o'xshash qo'yadigan ismlar Bekchiqo. Mening bir og'inamning ismi Qamar deb, to'g'ri. Qamar deb ayollarimmi Әрләгімі, қыз оғылағым қойған сімла ба, ә? Оның башқа, мау жыу ендім башлап, қашы доңлу, оты жұңшен ғыманған лүния, юрішпек аста дейді. Абликімжан тор такси болды. Айырдурум тез сүрөт жол шаарычы карап манганда айырдурум ушу түш

0: Yığızdın şimali vokzal çıxışı yığızgıç maşılla bəy köp tosuluş yığır dedi Emin Canan uçuray. Qoğalide de bu isim, isminizi kim koyduk? Untu kapına üç çaklı qarva bəy yeni ağan bir yıl olmadı emin vaxtı 3 kilo. 300 kilometre çıkmaydı. Şunu olan neymiş oldu? Ma Yağcı taraflardan maşılla bəy köp deydi Bekri. Rahmet bu pevkalade tosulu gitip de neymiş boğandı aşağı tarafta? Bırak katnaş ve kas bulmağandı dostlar. Ya bir paliyat işleri buldum ya. Nur.
1: Barizete tetre kaçıla yok ağır biri Goyyallu paşıyalı saravanken Goyyallu da gazan normal gazıyla töçere tımaşı yok ha.
2: Bir geriş yarımı köp ılgı yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əm ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991 556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir geriş yarımı köp ılgı yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əm ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991 556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Tenterbiye sarıydı resmi başlandı. Musabıkı meydanda reperinin buyruk berişi bilen tan bokschilar kadimini jallıq yötkep ucumuğu ötüp, karşı tarafının muştını tosup, ucum bilen mudapiyanı almaştırıp, küş ve maharette keskin sinişip, boks tenerkitinin casaret bilen batırlarçı elişiş, mengü vaz keşmeslikdek ten terbiye rohini toluq namayan kıldı. Bortala şehirden gelgen erlerinin 72 kilogramlıklar derecesi türüge katnaşkan Mayır, Eldos, Gavharbek mındaktırı. Nek meydanik tamaşibillerinin kızgılıkını görüp, əsilep ilhamlandım. Boks, maharet körüstüp terkişiş bolupla kalmay, tekme muhimi özden alkış. Rakibimizni hürmetlep, bütün küçümüz bilen atlanıp, can dikip ilişiş rohi bilen ten terbiye rohini namayan kılımız. Şundakla bu türdeki musabıka arkalık Altay'daki tekim köp ammının boksini düşünüşünü, ten terbiye hareketini söyleyişini ümit kılımız. Bu kitimki musabıkıda devlet işçi ve Filipin'deki cemi 18 neper kasbi boks tenerketsi bir sahnede maharet gösterdi. Beden eğirliği asasen cemi 9 derece boyunca musabıkı ilip verildi. Musabıkı meydanda kasbi boks sahnesi, vaqtlıq davalash punkti, tenerkeçiler aram ilish rayonu qatarlıq funksiyelik rayonlar təsis qılınıp, musabıqının bi xatar tertiplik qanat eydurlışıqa her tərəflimi kapalet qılındı. Altay şəhərlik Mədəniyət Tən Tərbiyə, Radio Televiziya və Sayahat İdarisi Partiya Qrupsının şujisi Xov Xayliyan mındaqdırı. Özgeçe tən tərbiyə musabıqısı markısını sicil yaratıp, tən tərbiyə bilən mədəniyət sayahatçılıkının çoğunkır yoğurlaşığı törtkü bulup, şəhərimizin hayati küçünü üzliksiz urğutumuz.
1: Örmətlik radioanlıqçıla, yukurda Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bədoq.

Qadirlik dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız bugün üzgərəndar məzmunlarını mücəssəmləb diqqətinizə sunuldu. Proqramımızı yaxtırıb anlayışınızı qarşı alırıq. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, bugünkü proqramımıza tövəndiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval, 2026-cı illik Ürümçi Marafıncı Yügürüş Müsabıqısının çempionları barlıq gəldi. Dünya TikTok Topçula Kəsbi Birləşmisinin Aumin çempionluq müsabıqısı bugün ayaqlaşdı. Sinok İngiland Aşkar müsabıqısı da Ding Junhui Əlqılğuş müsabıqı kirəmidi qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayısılar. Proqramımızın davamında bəzlə daim qolu uyuşub, qolu titirgəndək esqilidu bu qandaq iş. Tutut boğanda 5 minut çoğunqur nəfəs ediş gərək qatarlıq məzmunlarda savat sözləb verimiz. Dostlar, ondaq bolsa, diqtinla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun. Leucun 2026-cı illik Ürümçi Marafıncı Yügürüş Müsabıqısı yerim müsabilik Marafıncı Yügürüş Müsabıqısının ərlə qorupsu boyunca çempiyon boldu. 2026-cı ili 9-cı ayının 13-cü gün çüştün burun, Şincan Təntərbiyə Mərkizinin Beycin Otur Yoludiki Müsabıqı bölügüdə 2026-cı illik Ürümçi Marafıncı Yügürüş yerim müsabilik Marafıncı Yügürüş Turi kişini ayacanğı saldıqan pəytini kütüb aldı. Müsabıqını tuncu bulub tamamlıqan Mayer Leucun mutlaq üstünlük bilən Şincan Təntərbiyə Mərkizinin ғарби дәрваз алдыда ахырқы ноқтыдың бөсіп өтті. Нәқ мәйдандығы тамашпылла қызғын алқыш жаңыратты. Тен Юйшан 2-ci болды. Ер қанат Жумаджан 3-ci болды. Махир Леуджун мұсабықыда ролыны мұқым жарай қылдырып, мұтлақ үстілік білән Шинжан Тәнтәрбия мәркізінің ғарби дәрвазысы ахырқы ноқтысын бөсіп өтті. Нәқ мәйдандығы тамашпылла қызғын алқыш жаңыратты. Бұ Махир ахырқы ноқтыдың өткендікін қызметші қадымла дәрхал мұсабықтан кейінгі тәртіпіге жетекшілік қылды. Davallash ətirti mas qədəmdə dəstləbki salamətlik təkşürüşünü qanat yaydırdı. Nəx meydandiki pidailamı onunğa qızğın alqış yağıratdı. Ваң Яңлу 2026-cı illik Ürümçi Marafıncı Yügürüş Müsabıqısı yerim müsabılıq Marafıncı Yügürüş Müsabıqısının ayallar qorupısı boyunca çempion boldu. 2026-cı illik 9-cı ayının 13-cü gün çüştün burun, Şincan Təntərbiyə Mərkizinin Beycin Otur Yoludiki Müsabıqı bölügüdə 2026-cı illik Ürümçi Marafıncı Yügürüş yerim müsabılıq Marafıncı Yügürüş Turi kişini hayacanğı saldıqan pəytini kütüb aldı. Ayallar qorupısı boyunca müsabıqını tuncu bulub tamamlıqan Mahir Ваң Яңлу Шинжан Тәнтәрбия мәркезінің ғарби дәрвазысы алдыды ки ахырқы ноқтыға етіп келді. Нәқ мәйдандығы тамашпылла қызғын алқыш жаңыратты. Ваң Яңлу мұндақ деді. Йол бойы жүгіріш, йол бойы мәдәт бері садалары мені зор әрекетлендіргіш күшке еге қылды. Өз мәйданды жүгіргешке ұмымы жәттін бір қадар азатлық ес қылдым. Мұсабықта яна Кәнтин 2-ci болды. Чау Шөйчин 3-ci болды. Айқын Бақытбек 2026-cı illik Ürümçi Marafıncı Yügürüş Müsabıqısı bütün müsabıqlıq Marafıncı Yügürüş Müsabıqısının ərlə qorupısı boyunca çempion boldu. 9-cı ayının 13-cü gün çüştün burun 2026-cı illik Ürümçi Marafıncı Yügürüş Müsabıqısı türü ən qaltıs bəytini kütüb aldı. Şincan Xalqara Yığın Körgəzin Mərkəzidiki axırqı noxtuda Ayqın Bağıtbek oldu bilən axırqı noxtudun bəsib ötüb, ərlə bütün müsabıqlıq Marafıncı Yügürüş Müsabıqısının çempionluqa erişdi. Nəx meydandaki tamaşıbıllarının alqısadaları bir dalı yağırab gətdi. Ақырғы ноқтудың өткендекін қызметші қадымла дәрхал алдығы беріп, мұсабықыдың кейінгі тәртіпке етекшілі қылды. Давалаш әтірді мас қадамда дәсләпкі саламәтік тәкшірішіні қанат яйдырды. Пида айламы оны қызғын алқышлады. 2026-cı illik Ürümçi Marafıncı Yügürüş Müsabıqısı bütün müsabıqlıq Marafıncı Yügürüş Müsabıqısının ayallar qorupısındakı çempion barlığı geldi. 9-cı ayının 13-cü günü 2026-cı illik Ürümçi Marafıncı Yügürüş Müsabıqısı bütün müsabıqlıq Marafıncı Yügürüş Turi kişini hayacanğı saldıqan pəytini kütüb aldı. Şincan Xalqara Yığın Körgəzin Mərkəzidəki axırqı noqtuda müsabıqı qatnaşqan Mahir Wei Chunhua mutlaq üstünlük bilən алды билан ахырғы ноқтығы етіп беріп, аялла бүтін мұсапылық Марафыншы үйгіріш мұсапықсының чемпионлықыны муапықиятлік қолғы кәлтірді. Нәқ майданда алқы садалары вә чуқан садалары үзілмәй яңырап, бұ әң есіл пәйтке бірлікті көвақчы болды.

0: Aşqazını yaxşı əməz kişilər, seyğizini az çaynağını yaxşı. Seyğiz çaynağında ximiyyəlik seziş əzası qıdıqlınıb, bu xil uzuqlını signali çoğun meyğinin hər qaysi reflekslik mərkəzi yetküzülüb, aşqazan köp miqdarda həzim qılış suyuqlığı acırtıp çıxırdı. Bu xil təsirinin davamlışış vaxtı uzun, acırtıp çıxırış miqdarı köp olub, aşqazan kislatası, aşqazan aqsıl fermenti qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Əməliyyətdə bu vaxtda aşqazanda həzim qılığıda nərsi yox boğaşqa, vaxt uzarğan siri aşqazan kesəliklərini kəldirib çıxırdı, ya ki eğirlaşdırıb edidu. Seyğizinin tərkibini aşqazandaki fermentla asan parçalı yanmaydı. Bulup mu? Tərkibide yağış şekeri, ispirti ba, seğiz, asalla, kursaq, üçey, biyaran buluş, köpüş ve iç sürüş qatarlıq güzelliklerini geldirip çıxırdı.
1: Köl bilen kumluk çıkıp etken bağıraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlama şakılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan, sınırlı girek çay. Dakıkı Şincan'daki seyyade tarifindir. Menzir rayındaki mikmanhanda yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666. Köl bilen kumluk çıkıp etken bağıraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlama şakılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan, sınırlı girek çay. Dakıkı Şincan'daki seyyade tarifindir. Menzir rayındaki mikmanhanda yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındı. Telefon 0996 2566 666.

0: Paralarını anlı hospa mı? Biz bilen mumun işini halamsız.
1: Elbette.
2: Sapırınızda biz sırdaş programısı sizge cüşkün kayfiyat veriştaydı. Sapırınızda biz sırdaş.
0: Sapırınızda biz sırdaş.
2: Sapırınızda biz sırdaş.
3: 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu.
4: Ohoy, sapırınızda biz sırdaş.
5: Qadirli do'stlar, hamda diqqatingizga programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Toqqizinchi ayning 13-chi kuni kechirin 14-chi kuni kunduzgacha shimoliy Shenjangning g'arbiy va shimolidagi tog'liq rayonlar, Shixanza shahrining janubidagi tog'liq rayonlar, Urumchi shahrining janubidagi tog'liq rayonlar, Sanja oblastining tog'liq rayonlari, Qashqar viloyati, Qizilsu oblasti, Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Aqsu viloyati, Bayinqulin oblasti qatorliq joylarning qisman rayonlarida ozroq yomg'ir, dengiz yuzining yuqori egizlikdagi tog'liq rayonlarida qor yog'di ekan. Buning ichida Sanja oblastining tog'liq rayonlari, Janubiy Shenjangning g'arbidagi tog'liq rayonlar, Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Bayinqulin oblastining shimolidagi tog'liq rayonlarning qisman joylarida o'tiral yoki qattiq yomg'ir yog'di ekan. Shenjangning boshqa joylarida havo ochiq, ba'zida bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kıladı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk birudu.
0: Biz manımışında tohtamay almış durgan tört basılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107'de tört katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107'de tört Katnaş Sanat Radyosu.

Qadirli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Bu yil 1 aydan 8 oygacha Xinjiang bo'yicha yeza tosh yo'llariga selingan turoqlik mulk selinmasi 8 milliard 700 million yuandan. Yangidan va o'zgartirib yasalgan yeza tosh yo'li 4400 kilometrdan oshdi. Qashqar shahri Paxtakli yesining Tavshangchuan kentida xirma yotqizilgan to'ptoz yo'l kentni kesib o'tib, shal etizi manzarasi Oyla aran ve özgeçe ailevi mehmanxallan tutaştırdı. Ravan yol güzel manzara sayacılan celip kıldı. Yıl beşirin hazırgıca kent kütüb alğan sayacı 100 min adam qedimden aştı. Tavşanchuan kentinin ahalısı Zulxuma Tursun mındaq dedi. Bu kentki yerlik ahalılarının kelip qızalınışı kolaylaşıplı kalmay. Bu yol arqılıq başqa cahidin mu köplap sayacılar kelip adıdı. Bizdek soğuda kıldıqalarının kırımımız teximi köpeydi. Avtonom rayonimiz bu yil yeza tosh yo'li qurilishiga 11 milliard 200 million yuan mablag' selib, 7 ming kilometr keladigan yeza tosh yo'lni yangidan yasash, o'zgartirib

yol yürüyatkan her birinla üçün mulazmet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun aktif özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun.

Avtomobilinizde toy kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdu.

Достар, кеше ошалар арамында карайбыз. Юсупжан аңлоочумуз 174 накшыдан бирин аңлайлы эле. Баятык шеер аңлатапсыз эле. Романмы? Накшыларды коюп жатабыз достубуз. Бүгүнкү кайрылык акшам программасында лирик моңлук шок келе давамдык козоруңлар болужуму достор? Юсупжан аңлоочумуз кушурланы хели жолап экенсиз болмаса давамдык кушурланы жолап туруң, а? Güli sanımızdan yazma şirini tavşırıp aldık. Aka yakışma keşkeniz hayırlık olsun. Yol haberi besem yananlu yolla ravan kere bu çırlan yolla aptı. Rahmet şirinizi tavşırıp aldık. Dostlar önemlilik paylanım kıyılanla Zühre Anlı uçumuzdan gülleri köptün köp rahmet. Abdikarım ustam sizden bu resim behirli hem behirli gel resimlerinizi tavşırıp aldık. Köptün köp rahmet. Biri biri de çıraylık sayayet resimlerini yollap siz. Rahmet. Hoşuna ise kaderlik dostlar tövende çoğu çoğun uğurluğun men kiçkin kuş namlıq nakşinin birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

Dostlarım, hoşçakalın. Adamla karayımız Abdu akımızın iki yazımı için tavsiyeyi aldık. Orkeşe yakışmışız. Muşu toy nakşını bir anlasak bulatı. Tilla Üzük diyen nakşını deydi. Tilla Üzük diyen nakşını kinki programlarda koyup vereyli. Mevla niye zorlaşırdı ki toy nakşını namlık nakşını ki onu zorunlaksınımız dostlar. Merhamet.

Hoşunuz sormetik radyomuz salir. Kim olursa filmlerimiz devamlı kozorunada bulu vatı dostlar. Programla ki nakş küylerden hazırlanıp anlavatım sılav. Eğer de yaktırıp anlavatkan masanla. Gül çayladığımı yolluğa aç programlar ki nakş küylerden anlavatımız yaktırıp anlavatımız dike uçurlarını yollaşılan birge. Yani aktif energiyeli uçurlarını yollaşılan birge katına uçurlarını yollap tuz anla buldu. Vişin spamızdan numara XG1074 FM yani CG1074 FM dostlar. Qadirlik dostlar, endi Dilshod Rayidin o'rilishidiki Oltin tuproq nomli naqshidan hozirlangaysizlar. Qani marhamat.

0: Tasadik yaşlı adamla karayımız zikre anucumuz güldürünüz tapşırıp aldık. Köptün köp rahmet. Kale yüke nasılımızın ki nakşıla isil deyip güllen yollapsız. Ho bel güldürünüz ki köptün köp rahmet. Ve meyçi aziz anucumuz. Şundak yaktırıp anlavadım el örkeşen aka deyip gülçeylen yollap örkeşe aka. Acayip rahmetçi mu ama şahsen ben şunçilik amrak edim ki bu nakşıga. Şundak yaktırma edip. Esirtiniz derdiniz ki pervakım yürüvatkala bağışman da. İsil turun, isil yaşan. Öz izdep gildi. Cuma. Müziksi bolsun, nakştiksi bolsun, şundak peyiz cuman bana. Bu da rahmet. Moğulup anlap gitip var beni keyif yaddım. Şundak yaş peyiz op kaldı rahmet. Cuma örkeşçen aka. Erzido. Ve meyce aziz yıfka. Anladım başka da sarı geyi uçalak adamla karısa kargayı kız. Arma gaysız örke sultan bizim o programlarını devamlı yaktırıp anlavadımız. Bugün minin tuğulgan günüm raz. Dep gülleni yollapsız. Tuğulgan gününüz ye mübarek. Mübarek. Hoş tuğulgan günü. Gününüz ye mübarek olsun. Dinanız salamet. Gülleriniz hoşal kuram. Hatırcam olsun. Her bir vaktiniz 174'nin barlıq programlarının hemralığı içidi olsun. Dep öylemiz dostumuz. Tuğulgan gün soğutunuzga hemce cirak hop kaldı. Kaysın akşlarına alğınız olsa disiniz. Talep ve takdimini orundayımız. O kargay kız. Kında. Turguncan ustamın kabazlık uçarı varken Turguncan ustam yakşı mı Aksu Bayna istin?
1: Ökes uçarken kanlar yakşı mı?
0: Yakşı uzunuz yakşı mı?
1: Başlamayın ha ben şimdi 30'ı kaçtan sonra süzülürüm.
0: Ya bu sağ şu kayada oranatkan mısınız şuraya kapırıp köstü baksanız bunu da o dostumuz he? Unutma aşka kırgaya kızı rahmet rahmet sizden işleriniz mi? Umuşluk olsun de rahmet bir olsun. Unutma aşka Enver Canlı'nın yazma içini tapşırıp aldık. Örkeşçe bizim o çaş yasakış programlarını anlatımız. Örkeşçe rahmet de bana. Satır aşkandım bakayım hemen. Rahmet. Hoşuna sörmetlik radyo anlaşılır. Lirik mola şokuylarımız devamlık ozor onladı. Bu da emdiki nöğütümüz de ozor onlağa. Hentin orlaşıdaki Turpanda üzüm piştiği namlık nakşını sunumuz. Merhamet dostlar.

0: Yaxşı.
1: Vaxtı da mümkün partlaşı olur, koyuşsun, itirəvənə.
0: Buldu.
1: Ama bu kartı bu Seyganış gedgen aslında tipeden uzun yaşlılarda.
0: Seyganışka, ay hey Seyganışka. Bulduk, kila kıtımlık programımızda orlaştıra pereyle dostumuz köptün köp rahmet. Hoşuna sormetlik radyo anlaşılab programı akırda ablikim Abdurrahman Nuri Çiriki. Esley men seni namlık nakşın hazırın lağısını şülen. Bugünkü hayırlı akşam programımızda akırlaştırımız. Kine merhamet dostlar.

bağçını kökertiş, soğuruşka işletildi. Sesik bırak biraz pesaydı. Hava soğuk bağçıdaki daldaraklarını soğuruş toxtutulgandan kin, köldeki su tartılıp laylatkılarını tazlaşmış kulatı elip verildi.

位置，新疆的美食美名扬，我来给您说端详。抓饭烤肉拉条子，大盘鸡揪片子，薄皮包子烤包子，风干肉哪人马。

0: 唱我家乡，和谐的歌声传四方，我要永远歌唱大美新疆。
1: Тилғақ ел әрбір қат.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılmak. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsüren. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzuz teklerini büküp, yeni bir günü xoşdab əsim bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ertigenlik anla xayirlik bolsun. Bugün 2026 yıl, 9 ayının 14 günü düşenbe. Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 4 günü. Xayirlik səhər. Tırışçalıqtın arka akkan her bir tamçı tər təşvişlenişki taqabıl turduğun ən yaxşı doğram. Qangırap qalğanda sırtkı çıxıp yügürün, kitap okuun xizmət qılın, bədən çınıqtırıp küllürünüzdü mol məzmunu tolduruş arqılıq kallanızıgı qalaymıqan xiyallarını yıraqlağa edibidin. Güzel bir həbdi başlandı, keybiyatınız her vaxt azada, xizmətiniz onuşluq bolsun, turmuşunuz şiirillik tolsun. Yeni bir günlük hizmet ve ögünüş bursu hemimizde kucak aşkan müşidemlerde 107.4'ten Xayirlik Səhər programımız arqılıq, anlıq uçurlarımızdan yeni fırsatlarını çın tutuşu, hem de basqan qadamlarının teximi məzmud ve merdanı buluşunu ümit qılımız. Mən Riyasa Cedilraba Anıver. Qadirlik dostlar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqu abdisi Sılıq Şedin'de masqademde anlatıldı. Programımızın Sılıq Şedin abdisinin alışınla karşılamız. Qadirlik dostlar bugünkü programımızda tümendeki məzmullar oranlaştırıldı. Aval turmuş bilimleri sayıbımızda med üçgen görüşüne yegilip olamdı. Neyim üçün kendikini kocalaşıqı bulmaydı o qatarlıq məzmullarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq savatları sayıbısıra Sıncağının kütünüşdiki 4 çoğun önümü. Bədəndə bir türdeki vitaminlar kəm bolsa bolmaydı. Onu xalığanca tuluqlaşqın bolmaydı. Xatarlıq məzmunlarda savat sözləb yerimiz. Qeynəmsə, dostlar, əmdədə qıdanlan programımızdan təbsili məzmunlarda bolsan.

0: 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu siz üçün atraplık mulazimet kılıdı.
1: 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu.

Hürmetli radio anlayıcı dostlar, emni hava raydı məlumat anladığımız Ürümçide 9. ayının 14. günü gündüzün gecəgece hava bulutlu temperatura 20-31 Celsius gradus xüce. Ürümçide 9. ayının 15. günü gündüzün gecəgece hava uçuq temperatura 19-30 Celsius gradus xüce. Ürümçide 9. ayının 16. günü gündüzün gecəgece hava uçuq bulup keyin bulutlundu temperatura 16-26 Celsius gradus xüce buludu 3 bal şamal çıxıdı. Ha,

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.